kaçıncı çalmışı kapımı, bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin ayak sesleri, nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

Selamlar bütün dinleyenlerimize. Günaydın. Burası Metropol FM. Herkese keyifli güzel bir cuma sabahı diliyoruz. Günlerden 9 Ekim hafta sonu kapıda. Bunun verdiği keyifle saat 5 ile 6 arası çay şekeri programı öncesi ısınma turlarımızla birlikteyiz Metropol FM'de. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Radyolarınıza biraz daha ses verin. En keyifli sabah şarkıları sizinle oluyor.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Sabahlar tüm dinleyenlerimize merhabalar, merhabalar. Metropol FM'de ben Serdar. Günlerden cuma, haftanın son iş gününün sabahındayız. Bize ulaşabiliyorsunuz 0-30-217-970-71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Efendim, Almanya'da

son yıllarda çocuklar arasında özellikle bu aşırı zayıflama, hastanelik ediyormuş çocukları. Bu aşırı beslenme ve yeme içme bozukluğu nedeniyle geçen yıl 6000 çocuk hastanelik olmuş. Bu 2004'e göre yaşları 10 ile 17 yaş arası değişen bu çocuklardaki bu artış 2004 yılına göre 2 kat fazla. Ve özellikle kız çocuklarında bu problem görünüyormuş. %93'ü hastanelik olanların kız çocuğu olduğu bildiriliyor. Bilhassa da sosyal medyada işte gördükleri influencerleri kendilerine örnek alan bu çocuklar, işte o yemiyor, içmiyor, ben de yemeyeceğim, ben de içmeyeceğim. İşte o domatesle besleniyor, sadece salatalık kabuğu yiyor diye böyle bir duruma giriyorlar ve bu da sağlıklarını tehdit ediyor. Hastanelik oluyorlar. Özellikle annelerin, babaların bu beslenme bozukluklarına hemen müdahale etmeleri tavsiye ediliyor. Başka neler var? Gündemde neler konuşuluyor? Onlara bakacağız. Herkese güzel sabahlar. Ben Serdar.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Sporla devam edelim. Milli maç arası nedeniyle liglere ara verilmişti. Trendyol Süper Ligi'nde bu hafta Galatasaray Kasımpaşa ile haftanın programını açıyor bu akşam saat 19'da. Yarın da Gençler Birliği Ahmet Spor maçı var. Ve yarın Karadeniz derbisinde Samsun Spor'la Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Oynanacak maçlar arasında Alanya Erzurum Spor var yarın. Ve Fenerbahçe'de Rize deplasmanında olacak saat 18'de. Pazar günü Konya Spor, Başakşehir, Gaziantep, Çorum maçı var. Ve Beşiktaş'ta Kocaeli Spor'u konuk edecek pazar akşamı saat 18'de. Haftanın kapanış maçı ise pazartesi Eyüp Spor'la Göztepe arasında oynanacak kıymetli dinleyenler. Bundesliga'ya da bakacak olursak yayın bölgelerimizin takımları özellikle. Bu akşam saat 20.30'da Werder Bremen Dortmund deplasmanında Mainz'la Leverkusen karşı karşıya geliyor. Hamburg Hoffenheim deplasmanında olacak Union'da Elversberg'i konuk ediyor. Stuttgart Paderborn deplasmanında oynayacak. Frankfurt Leipzig deplasmanındayken Köln'de pazar günü Mönchengladbach'la Rhein-Ruhr derbisinde karşı karşıya geliyorlar ve Gelsenkirchen'in takımı Schalke'de pazar akşamı Freiburg deplasmanında olacak. Yayın bölgemizin takımlarına başarılar diliyoruz.

Alman ekonomisi büyüyormuş. Bunu ben demiyorum, bunu Ekonomi Bakanı Katarina Reiche dün basın açıklamasıyla kamuoyuyla paylaştı. Alman ekonomisi beklenenden 0.8 puan daha fazla büyüme göstermiş. 1.3'lük bir büyüme ile şu an iyi bir büyüme rakamı diye bu paylaşıldı, aktarıldı. Özellikle büyük şirketlerin, firmaların sipariş listeleri dolmuş taşmış. Büyük sanayi firmaları siparişleri karşılamakta, personel alımı bile başlatmışlar. Bu Alman ekonomisi için önemli bir haber, önemli bir gelişme, ama hani Alman ekonomisi büyürken nedense bizim cepteki delik, o da giderek büyüyor. Kıymetli dinleyenler, bilmiyorum katılıyor musunuz? Bununla ilgili yorumlarınızı da önümüzdeki saatte paylaşacağım. Herkese keyifli sabahlar diliyorum. Ben Serdar, günaydın.

Guten Morgen, herkese selamlar. Devam ediyoruz. Önceki gün hem Berlin'de hem Leverkusen'de, Köln'de bir de Hollanda'da, Rotterdam yakınlarında toplamda yaklaşık 500 polisin katılmış olduğu ortak bir operasyon gerçekleştirildi. Ve Almanya'dan Türkiye üzerinden de başka ülkelere altın kaçıran bir şebeke çökertildi. Yaşları 43 ile 59 arası değişen bu kişiler gözaltına alındılar. Kilo değil, bagajla değil, tonlarca altın kaçırıldığı ve bu şekilde kara para aklandığı üzerinde duruluyor değerli dinleyenler. 2023 yılında Almanya'da A3 üzerinde bir rutin kontrolde polis bir arabada 55 kilogram altın buluyor. 500 bin euroluk nakit buluyor. Bunun üzerine bu para nereden geliyor, bu altın nereye gidiyor diye incelemeler başlatılıyor ve bu şebekeye ulaşılıyor. Dün de geniş çaplı bu operasyonda bu çete üyelerine ulaşılmış, bir baskınla bu kişiler gözaltına alınmış, tutuklanmış. Kıymetli dinleyenler, Almanya'nın konuştuğu ilginç olaylardan biri de bu. Herkese keyifli sabahlar diliyoruz. Günaydın.

0: sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosisleri, kendi üretimi, değişmeyen lezzeti. Her öğünde kalite, her lokmada güven. Biz Eda ile sofradayız. Ya siz?
2: Sabahlarınız keyifli bir gününüz olsun. Saat 10'a kadar en güzel şarkılar, enteresan konular, gündeme dair bilgiler ve tabii ki sizlerin katılımıyla neşeli, keyifli, güzel, enerjik bir program yine sizleri bekliyor. Doğru frekanslardasınız. Ayrılmayın. Ben Serdar.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, TBI tarafından denetime tabidir.
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Guten Morgen. Herkese selamlar. Devam ediyoruz. Önceki gün hem Berlin'de hem Leverkusen'de, Köln'de bir de Hollanda'da, Rotterdam yakınlarında toplamda yaklaşık 500 polisin katılmış olduğu ortak bir operasyon gerçekleştirildi. Ve Almanya'dan Türkiye üzerinden de başka ülkelere altın kaçıran bir şebeke çökertildi. Yaşları 43 ile 59 arası değişen bu kişiler gözaltına alındılar. Kilo değil, bagajla değil, tonlarca altın kaçırıldığı ve bu şekilde kara para aklandığı üzerinde duruluyor değerli dinleyenler. 2023 yılında Almanya'da A3 üzerinde bir rutin kontrolde polis bir arabada 55 kilogram altın buluyor. 500 bin euroluk nakit buluyor. Bunun üzerine bu para nereden geliyor, bu altın nereye gidiyor diye incelemeler başlatılıyor ve bu şebekeye ulaşılıyor. Dün de geniş çaplı bu operasyonda bu çete üyelerine ulaşılmış, bir baskınla bu kişiler gözaltına alınmış, tutuklanmış kıymetli dinleyenler. Almanya'nın konuştuğu ilginç olaylardan biri de bu. Herkese keyifli sabahlar diliyoruz. Günaydın.

Karalaya, karalaya, Kurtuluş Kuş, Burak Bulut ve Feryal Sepin. Dün sabah bu saatlerde İstanbul Maltepe'de 7 katlı bir binanın 3 katında çökme meydana geldi maalesef. Ve birçok insan enkaz altında kaldı. Enkaz altında kalan 14 kişiden sonuncusu da sabaha karşı çıkarıldı. Faciada maalesef hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi'nde meydana gelmişti bu çökme. Değerli Metropol FM dinleyenleri, detaylarını Türkiye haberlerinde de yine sizlere aktaracağız bu üzücü haberin. 6.30 saatler Sefo ile Rain Man'le devam ediyor Metropol FM'de Çay Şekeri programı. Günaydın.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Milli maç arasından sonra Süper Lig'de de yine maçlar devam ediyor bugün. MHK

Yarın Gençler Birliği Ahmet Spor ve Alanya Spor Erzurum Spor ve Samsun Spor Trabzon Spor maçları var. Saat akşam 18'de de Fenerbahçe Rize Spor'a konuk oluyor. Pazar günü Konya Spor Başakşehir, Gaziantep Spor Çorum Spor'la karşılaşıyor. Beşiktaş da Kocaeli Spor'u konuk edecek. Haftanın son maçı pazartesi akşamı Eyüp Spor'la Göztepe arasında oynanacak. Bundesliga'da da özellikle yayın bölgelerimizin takımları Dortmund'la Werder Bremen karşı karşıya geliyor bu akşam saat 20.30'da 5. haftanın açılışında. Mainz Leverkusen'ı konuk edecek Hoffenheim'la Hamburg karşı karşıya geliyor. Union Berlin Elversberg'i konuk edecek. Stuttgart Paderborn deplasmanında olacak bu hafta Bundesliga'da. Ve Rhein-Ruhr derbisinde de Köln Mönchengladbach'la oynuyor. Pazar günü saat 15.30'da Frankfurt'ta Leipzig'e konuk oluyor. Gelsenkirchen'in takımı Schalke'de Freiburg deplasmanında olacak. Pazar akşamı saat 17.30'da. 6.34 yaptık saatlerimizi. İdo Tatlıses, Mavişim, şimdi radyolarımızda.

0: Mavişim bizimle oldu günlerden cuma. 9 Ekim hafta sonu kapıda. Kolay bir sabah, kolay bir gün diliyorum canım dinleyicim. Şimdi Ajda Pekkan ve Düşünme Hiç.
1: Düşünme hiç, neden düşünme?

Ajda Pekkan, Düşünme Hiç sizinle oldu. Kolaylıklar diliyoruz bütün dinleyenlerimize. Radyoların yeni ses veren dinleyenlerimize özellikle selamlar, hoş geldiniz sizler de. Umarım biz de bulunduğunuz yerlere hoş gelmişizdir. Ne yapıyorsunuz, neredesiniz, her şey yolunda mı? İş yerlerinde olanlar tabii ki, tabii ki sizlere kolay gelsin. Hayırlı işler diliyoruz. Yollarda olanlar, yolculuk yapanlar, sizlere de iyi yolculuklar. Herhangi bir aksaklık, problem varsa yollarda onu da lütfen bize aktarın. Almanya için yeni bir nüfus büyüme araştırması yapıldı. Buna göre Almanya'nın nüfusu bugünkü 83,5 milyondan 20 yıl içinde 81,8 milyona gerileyecekmiş. Neden? Yaşlı nüfus her zaman dediğimiz gibi artıyor, genç nüfus azalıyor. Almanya'da insanlar eskisi gibi çocuk yapmay. Özellikle Doğu eyaletinde ırkçılığın biraz daha fazla olduğu bölgelerde nüfus giderek azalacakmış. Doğu eyaletleri zaten bu gidişle ırkçılık eskiye göre, yani bugüne göre sanki biraz da geriler diye hesaplanıyor. 2045'te şöyle düşünün, Doğu Almanya'ya böyle bir gezi yaptığımızı düşünün. Walking Dead dizisinde geziyormuşuz gibi olur. Aşırı sağcılar ne diyordu? Almanya'yı temizleyeceğiz diyorlardı. Kendi kendilerini temizleyecekler, öyle görünüyor bu raporlara göre. Aferin, kalan son iki kişi de artık birbirlerine ırkçılık yaparlar.

0: boyunca en güzel şarkılar Metropol FM'de.
1: Hava ayaz mı ayaz, ellerim ceplerimde, bir türkü tutturmuşum, duyuyorsun değil mi?
2: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları
0: Metropol FM.
2: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
3: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Bundan böyle Zeynep Bastık.
1: Şimdi bu bina...
0: Günaydın. Herkese, bütün dinleyenlerimize, şu an yollarda olanlara da keyifli yolculuklar diliyoruz. Efendim, bir saniye küçük bir sorunumuz var şu an burada. Evet, ilk önce mesajlarla devam edeceğiz. 0-30-217-970-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız 0-30-217-970-71. Darmstadt'tan Mehmet. Gel Mehmet.
2: Gel, iyidir, gel. Gel seni bir öpem.
0: Ne yapıyorsun Mehmet? Neredesin? Darmstadt'ta ne yapıyorsun Mehmet Atmaca? Gelsin Kirşin'den yazmış Ümit ve Erdal. Abi yine yollardayız. Sabah bize enerji veriyorsun diyor. Ne yapıyorsam sizler için.
3: Size hizmet etmek benim görevim.
0: Kendim için yapıyorsam namerdim.
4: Aferin lan.
0: Başka kim de göndermiş? Ertan Oğuz. Hem sana Serdar, hem Hakan'a, hem Esra'ya ve bütün dinleyicilerimize günaydın. Keyifli, güzel bir sabah diliyorum diyor. Sizi dinlemeye devam ediyoruz. Sağ olasın.
4: Sağ ol canım kardeşim benim. Gel seni bir öpeyim. Bir daha öpeyim.
0: Öpücükler gönderiyoruz. Bu akşam da sevinçten etrafımızı öpebileceğimiz bir durum var. Nedir o? Loto'nun jackpotunda 120 milyon euro para var. Sahibini bekliyor. Bu para sahibini bekliyor. Salı günü çekilişinde kimse doğru 5 sayıyı ve 2 Avrupa sayısını bilemedi ve devretti jackpot. Bu akşam Loto'nun Euro jackpot'un çekilişinde 120 milyon euro para var. Lan ne para be. Hayali bile güzel. Ömrümüz hayal etmeyle geçti zaten. Hani derler ya, hani parayı alırsan ne yaparsın falan. Aslında parayı alınca ne yapmaman lazım? Parayı alın. Hepimizin de bir düşündüğü şey şu. Çaktırmaman lazım. Parayı buldun. Çaktırmayacaksın. Ama bu kadar da paran olursa abi, düşünsene harbiden çıkıyormuş. Abi etrafında birden dolan insanlar, kapının önünde yatanlar. Yatağa yattığın zaman eşinin senden şüphe duyması, bu beni öldürür diye. Ya da senin bu karı beni boğar diye duydun şüphe.

0: Sakiler, Serdar Ortaç'ın unutamadığımız keyifli güzel şarkılarından Canıma Minnet Metropol FM'deydi. Bakalım kim ne göndermiş. Sesli mesajlar da geliyor. Sesli mesajlara maalesef hep öyle hemen bakamıyorum, dinleyemiyorum. Hani mesaj her zaman, yazılı mesaj her zaman daha iyi oluyor biz sunucular için. Onu da yine söylemiş olayım. Adem'den bir sesli bir mesaj var ama onu dinleyelim.
1: Serdar, guten Morgen. Ben o parayı tutturursam, yani oynayacağım bugün, tutturursam etrafımda fakir insan kalmayacak. Yani zengin mahallesine taşınacak.
0: Mevlam demek ki bugüne kadar vermediyse vardır bir bildiği. Adem, sabah sabah güldürdün beni. Allah da seni güldürsün. Ama bu kafayla biraz zor.

0: Tantaşçı. Çok seviyoruz bu aralar bu parçayı. Son zamanlarda dinlediğim en güzel şarkıların başında geliyor. Nefis. Minds. Minds'tan yazmış dinleyicimiz. 07 Mükrem'in ben diyor. Gel Mükrem'in gel.
1: Gel yiğidim gel. Gel seni bir öpem.
0: Biz de seni mi gördük? Mükrem'in nerede kaldı diyor. Emre yazmış. Abi diyor. Loto oynamıyorum ama diyor. Oynasam diyor. Para bana çıksa diyor. O zaman diyor eşimi alırım buralardan giderim başka yerlerde yaşarım diyor. Onu çok ama çok seviyorum diyor. Helal olsun. Emre. Güzel günler diliyorum sana. Kayserili Ali Rıza yazmış. Güzel sabahlar. Adem bizi de güldürdü demiş dinleyicimiz. Evet Adem diyor ki parayı kazanırsam diyor etrafımda bir fakir insan kalmayacak. Zengin mahallesine taşınacağım diyor. Ben de dedim Mevlam bugüne kadar vermediyse demek ki varmış bir bildiği. Adem'i nasıl buluyorsunuz?
2: 30 yıldır bu yollardayım. Böylesini ne gördüm ne duydum.
0: Ben de. Adem eşin benzerin yok ha.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Katrin Müller. Patientinnen und Patienten sollen künftig schneller einen Facharzttermin bekommen. Das planen Union und SPD im Zuge der Gesundheitsreform. Kassenärztechef Andreas Gassen warnt allerdings vor zu hohen Erwartungen. Eine Termingarantie sei eine Nebelkerze, sagte er dem Podcast Lebensretter der Björn Steiger Stiftung.
2: Arzttermine zum Wunschtermin jederzeit, das kann nicht funktionieren, sagt Gassen. Er schlägt stattdessen vor, dass vor allem medizinisch dringende Fälle schneller versorgt werden, unabhängig davon, ob jemand gesetzlich oder privat versichert ist. Union und SPD planen ein neues System, um das Warteproblem zu lösen. Danach sollen Patienten erstmal zum Hausarzt gehen und der überweist sie dann, wenn nötig, zum Facharzt. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Die geplante Erschießung eines zum Tode verurteilten Attentäters auf einem Militärstützpunkt im US-Bundesstaat Texas soll per Livestream übertragen werden. Das bestätigte US-Verteidigungsminister Pete Hegseth auf der Plattform X.
3: Die letzte öffentliche Hinrichtung in den USA liegt fast ein Jahrhundert zurück. 1936 war das, noch vor dem Zweiten Weltkrieg. Deshalb ist die Aufruhr nun groß. 2009 hat ein damaliger Psychiater des US-Heeres auf einem Militärstützpunkt 13 Menschen getötet. Anfang Dezember soll er nun hingerichtet werden und das soll über einen Livestream gezeigt werden. Den demokratischen Senator Chris Murphy erinnert das an die Terrormiliz Islamischer Staat. Öffentliche Hinrichtung bezeichnet er als mittelalterlich. Franziska Spieker, Washington.
1: Heute wird bekannt gegeben, wer den Friedensnobelpreis bekommt. Die Jury wählt aus 287 Kandidatinnen und Kandidaten aus. Auch US-Präsident Donald Trump soll wieder unter den Nominierten sein. Dass er den Preis bekommt, der als wichtigste Auszeichnung der Welt gilt, dürfte jedoch in diesem Jahr genauso unwahrscheinlich sein wie im letzten. Den Führerschein machen könnte bald günstiger werden. Verkehrsminister Steffen Bilger hat erstmals konkrete Zahlen genannt. Fahrschüler könnten mehrere hundert Euro sparen, im besten Fall sogar bis zu 1.000 Euro. Das sagte Bilger der Welt. Aktuell kostet der Führerschein der Klasse B im Schnitt rund 3.400 Euro. Mehr digitaler Unterricht und weniger Bürokratie sollen die Kosten senken. Die neuen Regeln sollen möglichst Anfang 2027 greifen.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, İstanbul Maltepe'de çöken 7 katlı binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Enkaz altında kalan son kişinin de cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Valilik enkazda bulunan 14 kişiden 10'unun sağ kurtarıldığını açıkladı. Olayla ilgili soruşturmada binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon piyasasındaki soruşturmalarla ilgili 43 bin yatırımcının parasının bankalara aktarıldığını açıkladı. Şimşek, yaklaşık 2900 fondan 131'inde sorun yaşandığını, bunların bir bölümünün tedbiren tasfiye kapsamına alındığını söyledi. Ticaret Bakanlığı gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında suç duyurusunda bulundu. Bakanlık fon soruşturması kapsamında Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a yönelik bazı açıklama ve sosyal medya paylaşımlarının gerçeğe aykırı olduğunu savundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan başvuruda kişisel verilerin hukuka aykırı yayılması, hakaret, iftira ve halkı yanıltıcı bilgiyi yayma suçlamaları yer aldı. Şarkıcı Atilla Taş'ın 34 yaşındaki kızı Sezen Taş Mersin'de hayatını kaybetti. Olay Erdemli ilçesinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre Taş apartmanın 14. katından düştü. Sağlık ekipleri genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Avrupa Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe Tarfin deplasmanda Panathinaikos'a 92-74 yenildi. Bugün ise Anadolu Efes Olympiakos'la deplasmanda karşılaşacak. Mücadele saat 20.15'te başlıyor. Beşiktaş'ta yine deplasmanda Baskonya ile saat 20.30'da karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de milli aranın ardından 7. hafta heyecanı bu akşam başlıyor. İlk maç bugün saat 19.00'da Galatasaray ile Kasımpaşa arasında, Fenerbahçe yarın Rizespor, Trabzonspor Samsunspor ve Ahmet Sportif Gençler Birliği deplasmanında sahaya çıkıyor. Beşiktaş ise pazar günü Kocaelispor'u ağırlayacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
5: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Hamburg'da kuzeyin liman şehrinde bugün hava 13 derece ve güneşli, hafif bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 9 ile 14 derece arasında değişecek, yağış bekleniyor. Yarın bulutlu, yer yer yağmurlu bir gün bizleri bekliyor, sıcaklık 8 ile 14 derece arasında olacak. Hava durumu sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
5: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
2: İnşaatınız için kaliteli ve güvenilir malzeme mi arıyorsunuz? O zaman adresiniz GAP Bauştofandel. Sıva, betonarme ve cephe sistemlerinde aradığınız profesyonel çözümler uygun fiyatlarla GAP Bauştofandel'de. Kaliteli malzeme, güçlü yapılar. GAP Bauştofandel GmbH. Hafenbeck 9, Harburg, Hamburg.

Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

0: Sezen Aksu, minik serçemizden, canımsın sen, radyolarımızla biricik, canımız dinleyenlerimiz için geldi. Çay Şekeri programındasın, Metropol FM burası. İkinci saatimiz başladı.
1: Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.
0: Kolaylıklar diliyoruz, güzellikler diliyoruz tüm dinleyenlerimize. Selamlar, merhabalar, guten morgen, hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz, muhitimize renk getirdiniz.
0: Ona kadar beraberiz. Hafta sonunu beraber getireceğiz bugün. Radyomuzda en keyifli, en güzel şarkıların yanında tabii ki hazırlamış olduğum enteresan içerikler ve tabii ki sizlerin de mesajları, katılımı yine programımıza yön verecek, renk verecek. Ben de çok seviniyorum bu programa. Beraber bakalım nasıl bir şekil vereceğiz bugün. 0-30-217-970-71 0-30-217-970-71. Dinleyicimiz soruyor, abi diyor, artık diyor Çay Şekeri programı 5'te mi başlıyor diyor. 5.30'da mı başlıyor diyor. 5'te başlıyor artık, 5'te. Çay Şekeri programı öncesi şöyle bir ısınma hareketleri, esneme hareketleri yapıyor. Şöyle 5 itibariyle stüdyoda, canlı yayında sizinleyim efendim. Bu da Sena Şener'le Faruk Sabancı. Uyumuyor musun diye sormuş. Yayında uyuyor. Ayakta uyuyorum, ayakta.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.

0: Demet Akalın bir şey mi dedin? Vay. Haygarlok'tan Halil abim dinliyormuş. Teşekkür ediyoruz. İyi dinlemeler. Gel abi gel.
1: Gel iyidir gel. Gel seni bir öpem.
0: Bir ara diyordum böyle ara ara bir karnım ağrıyor falan diyordum. Böyle hatırlıyor musunuz? O zamanlar Halil abi bana özel böyle çay yaptırtmış. Onu göndermişti. Sağ olsun aklıma geldi. Teşekkür ediyorum. Güzel günler diliyoruz. Abi diyor saat 5'te yayına başlıyorum dedim de dinleyicimiz diyor ki abi diyor sen nasıl kalkıyorsun ki o saatte? Azrail gelse uyanmam diyor. Tövbe yarabbim. Azrail'in şakası olmaz kardeş yapma. Ya Samsun'da mıydı? Neredeydi? Adamın biri bir hastanenin tepesine çıkmış. Elinde o Almancası şey Zebel. Türkçesi neydi onun? Yani ot biçiyorlar ya biçer. Elinde biçer var böyle. Simsiyah giyinmiş. Yüzü de görünmüyor. Kafasında da böyle bir bere. Hani filmlerde böyle Azrail'i resmederler ya. Hani biz tabii ki öyle şeylere inanmıyoruz ama. Abi hastaneye giren onu görünce tabii ki hani adamın bir şey yoksa bile kalpten gidiyor orada. Bu adamı sonra orada gözaltına almışlardı. Hatırlıyor musunuz? Aklıma onu getirdin. Offenbach'tan Konyalı Yunus. Geldik abi seni dinliyoruz. Sağ ol canım benim.
2: Sağ ol canım kardeşim benim. Gel seni bir öpeyim. Bir daha öpeyim.
0: Başka? Stuttgart Rottweil'den yazmış. Tüm Kayserili hemşerilerime selamlar olsun diyor. Hüsnü Sönmezer. Hüsnü.
3: Telefonun çalıyor Hüsnü.
0: Loto'da bugün 120 milyon avro var. Abo. Abo.

0: geceleri.
1: Geceleri hep yangın yeri. Metropol FM'de Elif Buse Doğan. Serdar, o senin bahsettiğin şeyin ismi tırpan diyor dinleyenlerimiz. O. Ne kadar çok kişi tırpan yazmış. İyi, demek herkes uyanmış. Güzel. Güzel bir test oldu bu. Evet, adam kapkara giyinmiş. Kapkara giyinmiş. Ve hastanenin çatısına çıkmış. Hastanenin çatısında da insanlar görüyor hastaneye girerken. Elinde de tırpan var. Hastaneye giden, hastaneye gitmek istemiyorum diye. Düşünsene, arkadaşların sana böyle bir şaka yapıyor. Sen diyorsun ki çatıdakini görüyor musun? Yok, kimse yok orada. Hadi bakalım, küçük bir ara.
2: İster nefis gouda, ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel.

0: Nefis bir parça. Ebru Gündeş ve Gülden Mutlu. Nasıl uyuyorsun? Yeni uyanmış olanlar, güne yeni başlayanlar hoş geldiniz. Sizler de yayın akışımıza Metropol FM'desiniz. Çay Şekeri programı saat 10'a kadar burada. Haftanın da son iş günü. Günlerden Cuma. 0-30-217-970-71. Abi bizleri eğlendiriyorsun demiş. İşimiz, görevimiz.
1: Size hizmet etmek benim görevim.
0: Ne yapıyorsam sizler için.
2: Aferin lan.
0: Kim de göndermiş bakalım. Abdullah Kaltenkirchen'den. Çalışanlara kolaylıklar diliyorum. Hayırlı cumalar diliyorum demiş. Şverte'den Fiko da gelmiş. Oo Fiko.
3: Aman mirim üstadım. Muh, şükür görüştürene.
0: Hoş geldin sen de. Vedat yazmış. Gözün doysun. Neredeyse 7-24 yayın yapacağım diyor. Yapacağım da Hakan izin vermiyor. Başka. Abi o dediğin tırpandı diyor. Tamam o konuyu kapattık. Aa tamam. Sesim geç mi geliyor sana? Şener abi beni öpebilir mi diye yazmış dinleyicimiz. Şener abi arkadaş öpücük istiyor.
3: Boş ver bu milletin işi biter mi?
0: Israrla öpmeni istiyor Şener abi.
4: Çok beklemeyeceksin yavrum. Bu akşam bu meseleyi halledeceğim.
0: Yapılan yeni bir nüfus araştırması var. Almanya için yapılan bu nüfus araştırmasında şu anki 83,5 milyonluk nüfus Almanya'da 20 yıl içinde 81 milyon 800 bine gerileyecek imiş. Özellikle doğu eyaletlerindeki nüfus bayağı bir azalacak deniliyor. Hem yaşlanma hem de çocuksuzluktan özellikle AfD seçmeninin çok olduğu doğu

eyaletlerine nüfus azalacakmış. Almanya'yı temizleyeceğiz ileride. Yönetim elimize geçsin, temizleyeceğiz diyorlardı. Yönetim ellerine geçmeden kendi kendilerini temizlemeye başlamışlar. Bravo. 20 yıl sonra Ost bölgesi Walking Dead.

0: Simge, bak önümüz yaz. Metropol FM'de harika bir şarkı. Küçük bir ara, hemen sonra yine buradayız. Ayrılmayın.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Dibes, yeni görünümü aşırı cool. Lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Dimez. Türkiye'nin lider meyve suyu markası.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Harika vallahi, ard arda bomba nefis parçalar gelmeye devam ediyor. Dinleyicilerimiz merak ediyor, ben de merak ediyorum. Montella ne olacak? Montella gönderildi mi? Kaldı mı? Ne oluyor? Son günlerde görevi bırakacağı yönünde çok haber yapıldı. Daha Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir açıklama gelmedi konuyla ilgili ama şöyle deniliyor. Görüşmeler yapılıyormuş Montella ile, o tazminatını düşünüyormuş. Hani tazminatımı verirseniz giderim diye 2028'e kadar kontratı vardı adamın, daha 2 yıl kontratı var. O kontratla ilgili pazarlıklar yapılıyormuş değerli Metropol FM dinleyenleri. Bugün yarın sanıyorum bir açıklama gelir. Yerine kim gelir? Arda Turan deniliyor. Ama adam adeta şu an koltuğa yapışmış durumda, öyle bir durum var yani. Bizim Türkiye Futbol Federasyonu adama öyle bir kontrat yapıyorlar ki kovsan kovulmuyor, bıraksan oynatamıyor. Adam koskoca milli takımı batırdı, gitmek için üstüne bir de para istiyor. İş yerinde biz bir bardak kırsak maaşımızdan kesiyorlar lan. Adam takımı batırdım ama gitmek için para diyor.

0: Ein neuer Stream von Metropol FM. Radio 001. One Beat, One World. Jetzt im App Store und Play Store.
1: Hafta sonu geliyor.
2: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ila 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosisleri, kendi üretimi, değişmeyen lezzeti. Her öğünde kalite, her lokmada güven. Biz Eda ile sofradayız. Ya siz? Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
3: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
4: Devam ediyoruz. Jasur arkadaşımız yazmış benim. Oo, çok eski dinleyenlerimden biri. Özbekistan Taşkent'ten selamlar. Ben şimdi orada Metropol FM dinliyorum diyor. Jasur neredesin? Tamam oradasın da hani uzun zamandır yazmıyorsun. Oraya mı yerleştin yoksa şimdi tatilde misin? Onu da yaz bana vallahi merak ettim. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Dün Kübra Hanım bana bir mesaj göndermişti. Biricik kızım Zeynep'imle şu an yoldayım demişti. 10 yaşında Down sendromlu onun çok sevdiği bir parça varmış. Onu bize gönderir misin demişti. Ben de dün bulamadım ama dedim söz yarın göndereceğim. Ve şu an Kübra Hanım kızı Zeynep'i okula götürüyormuş. Bu şarkıyı ona armağan ediyorum. Zormat'tan Zeytin Gözlüğün. Ben de ilk kez dinliyorum ama çok keyifli bir şey. Yapay zeka ile yapılmış bir parça. Bütün miniklerimize armağanımız olsun. Hadi bakalım iyi dersler Zeynep.
5: Yakıyor.

Sibel yazmış Bremen'den. Şu an 7 yaşındaki oğlumu okula götürüyorum. Dün duymuştuk, söz vermişsin şarkıyı göndereceğini söylemişsin. Biz de merak etmiştik hangi parça diye diyor. Şimdi dinledik, bizim de çok hoşumuza gitti. Her gün çalabilirsin demiş. Teşekkür ediyorum.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Katrin Müller. Mit einer Reform will die Bundesregierung den Führerschein günstiger machen. Doch wie viel können Fahrschüler künftig tatsächlich sparen? Bundesverkehrsminister Steffen Bilger hat jetzt konkrete Zahlen genannt. Es sollen mehrere hundert Euro, im besten Fall sogar bis zu 1000 Euro sein, sagte Bilger der Welt.
2: Im bundesweiten Schnitt kostet der Führerschein aktuell rund 3.400 Euro, teilweise aber auch deutlich mehr. Hier soll die Reform gegensteuern. Mit mehr digitalem Unterricht und weniger Sonderfahrten über Land und nachts zum Beispiel und weniger Papierkram. Regional wird es bei den Kosten aber weiter Unterschiede geben, sagt Verkehrsminister Bilger. Und es wird auch immer Fahrschüler geben, die mehr Fahrstunden brauchen als andere. Stand jetzt sollen die neuen Regeln im neuen Jahr in Kraft treten. Bundestag und Bundesrat müssen noch zustimmen. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
1: Heute wird bekannt gegeben, wer den Friedensnobelpreis bekommt. Die Jury wählt aus 287 Kandidatinnen und Kandidaten aus. Auch US-Präsident Donald Trump soll wieder unter den Nominierten sein. Dass er den Preis bekommt, der als wichtigste Auszeichnung der Welt gilt, dürfte jedoch in diesem Jahr genauso unwahrscheinlich sein wie im letzten. Nach tödlichen Schüssen auf Behördenmitarbeiter in Berngau in der Oberpfalz hat die Polizei in der Nacht den mutmaßlichen Täter festgenommen. Er hatte zwei Mitarbeitende des Landratsamts Neumarkt erschossen.
3: Der Mann und die Frau wollten am Nachmittag eine routinemäßige Waffenkontrolle durchführen. Da eröffnete der 60-Jährige das Feuer. Anschließend verschanzte er sich in seinem Wohnhaus. Gegen 2.20 Uhr in der Nacht dann der Zugriff. Polizeisprecherin Corinna Wild.
4: Das ist durch ein schlagartiges Eindringen von unseren Spezialkräften der Fall gewesen. Und so konnte man dann den mutmaßlichen Schützen überwältigen und letztendlich dann auch festnehmen.
3: Motiv und weitere Hintergründe sind noch unklar. Moritz Einzel, Nachrichtenredaktion.
1: Wer zum Facharzt muss, soll möglichst schnell einen Termin bekommen, egal wie er versichert ist, so die Pläne der Bundesregierung. Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, warnt allerdings vor zu hohen Erwartungen an die geplante Termingarantie für Facharztbesuche. Dies sei eine Nebelkerze, sagte er dem Podcast Lebensretter der Björn-Steiger-Stiftung. Gassen ist dafür, erstmal nur Notfälle schnell an die jeweiligen Fachärzte weiter zu überweisen.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, Karadeniz'de Türk sahipli bir yük gemisinin batması sonucu 10 denizci hayatını kaybetti. Bulgaristan makamlarına göre Togo bayraklı Alfa Vatan, Biyala açıklarında insansız hava ve deniz araçlarının saldırısına uğradı. Basındaki haberlere göre geminin Romanya'ya doğru seyrettiği bildirildi. Saldırının kim tarafından düzenlendiği henüz kesinleşmedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadeniz'de sivil gemilere yönelik saldırıların seyir ve can güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturduğunu söyledi. İstanbul Maltepe'de çöken 7 katlı binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Enkaz altında kalan son kişinin de cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Valilik enkazda bulunan 14 kişiden 10'unun sağ kurtarıldığını açıkladı. Olayla ilgili soruşturmada binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı. Ticaret Bakanlığı gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında suç duyurusunda bulundu. Bakanlık fon soruşturması kapsamında Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a yönelik bazı açıklama ve sosyal medya paylaşımlarının gerçeğe aykırı olduğunu savundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan başvuruda kişisel verilerin hukuka aykırı yayılması, hakaret, iftira ve halkı yanıltıcı bilgiyi yayma suçlamaları yer aldı. Şarkıcı Atilla Taş'ın 34 yaşındaki kızı Sezen Taş Mersin'de hayatını kaybetti. Olay Erdemli ilçesinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre Taş apartmanın 14. katından düştü. Sağlık ekipleri genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Avrupa Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe Tarfin deplasmanda Panathinaikos'a 92-74 yenildi. Bugün ise Anadolu Efes Olympiakos'la deplasmanda karşılaşacak. Mücadele saat 20.15'te başlıyor. Beşiktaş da yine deplasmanda Baskonya ile saat 20.30'da karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de milli aranın ardından 7. hafta heyecanı bu akşam başlıyor. İlk maç bugün saat 19'da Galatasaray ile Kasımpaşa arasında, Fenerbahçe yarın Rizespor, Trabzonspor Samsunspor ve Ahmet Sportif Gençler Birliği deplasmanında sahaya çıkıyor. Beşiktaş ise pazar günü Kocaelispor'u ağırlayacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
6: Hamburg'da, kuzeyin liman şehrinde bugün hava 9 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 9 ile 13 derece arasında seyredecek. Öğleden sonra kuvvetli yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 13 dereceye kadar çıkacak. Akşam 11 dereceye geriliyor. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

Uyku yok, umurtoma. Metropol FM'de radyolarımızda oldu. Hayırlı güzel sabahlarınız olsun, merhabalar. Almanya'da gençler için güzel bir haber. Der Führerschein soll günstiger werden. Gençler için 100 yılın müjdesi lan bu. Ama her gün benim gibi araba kullananlar, die ganzen Pendler, die bekommen jetzt gerade einen Ausschlag davon. Wenn sie daran denken müssen, wie Fahranfänger die linke Spur blockieren. Ehliyet kursuna yazılıyorsun. Ehliyet 4000 euro, 4500 euro. Bu ne lan? Zamanında o paraya düğün yapıyordun lan, yemekli düğün yapıyordun. Bunu konuşacağız birazdan. Ama önce Ajda Pekkan.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: İnşaatınız için kaliteli ve güvenilir malzeme mi arıyorsunuz? O zaman adresiniz GAP Bauştofandel. Sıva, betonarme ve cephe sistemlerinde aradığınız profesyonel çözümler uygun fiyatlarla GAP Bauştofandel'de. Kaliteli malzeme, güçlü yapılar. GAP Bauştofandel GmbH.
2: Hafenbetik 9, Harburg, Hamburg.
3: Aracınız yenilenmeyi mi bekliyor? BB Lak aracınıza değer kazandırıyor. Profesyonel araç boyama, bakım, gutahter, araç restorasyonu, hasar onarımı ve özel boya uygulamaları. BB Lak, kalite, tecrübe ve kusursuz işçilik. Rugenbark 70-72, Norderstedt.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

0: Augen.
1: Ein neuer Stream von Metropol FM. Radio 001. One Beat, One World. Jetzt im App Store und Play Store.
2: Devam ediyoruz. Hayırlı sabahlarınız olsun. Radio 001. One Beat, One World. Özellikle yabancı şarkıları çok sevenler için yeni streamimizi dinlemenizi tavsiye ediyorum. Ben dinledim, vallahi harika. Radio 001. Metropol FM'in uygulamasından, app'inden indirebilirsiniz telefonunuza. Saatlerimiz 8:26 oldu. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ne diyorduk? Ja, Führerschein soll günstiger werden. Gençler için yüzyılın haberi lan bu. Evet. Almanya'da ehliyet fiyatları ucuzlayacakmış. Faşülye bir yazılıyorsun. Abi 4.000-4.500 euro lan. 4.000-4.500 euro. Bu ne? Zamanında o paraya İstanbul'dan tarla alıyordun lan, arsa alıyordun. Almanya'da o parayla yemekli düğün yapıyordun. Lahmacunlu düğün yapıyordun. Şu an Almanya'da ehliyet almak araba almaktan daha pahalı. Ehliyet al, ne araba, para kalmadı, para bitti. 10 yıl ehliyet için birikmiştin, şimdi 10 yılda araba için biriktirirsin. Hükümet gençlere kıyak geçeceğiz, fiyatları düşüreceğiz diyor. Natürlich absolute Traumnachricht für alle Teenager. Für alle Teenager, für alle Talahons und Talahina. Talahina, ne? Talahina ist die weibliche Form von Talahorn. Talahorn plus Latina, anladın? Natürlich, absolute Traumnachricht für Sie, aber absolute Albtraum für alle jetzigen Autofahrer. Wallah, ich krieg jetzt schon einen Pickel, ha? Valla zum Glück bin ich nicht eure Fahrlehrer. Talahons, Talahina. Evladım, debriyaja basamadın. 10 ders daha yazıyorum sana.

0: ister yumuşacık mozzarella. Gazi'yle her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel.
1: Metropol FM aktüel Hamburg.
2: Hamburg'da A1 otoyolu bu hafta sonu tamamen kapanıyor. Norderelbe ile Hamburg Ost arasındaki bölüm bu akşam saat 21'den pazartesi sabahı 05'e kadar her iki yönde trafiğe kapalı olacak. Sebep Norderelbe Brücke'deki onarım ve kontroller. Otoban işletmesi ciddi trafik yoğunluğu bekliyor. Amzingstrasse'deki mevcut kapanmada şehir içi trafiği zorlaştırabilir. Hamburg'un temizlik seviyesi 2025'te büyük ölçüde sabit kaldı. Kentin yıllık temizlik değerlendirmesinde hedef 9 puanken sonuç 8.3 oldu. Düşük puan daha temiz anlamına geliyor. Özellikle cam ve kağıt konteynerlarının çevresi, duraklar, yeşil şeritlerde çöp sorunu sürüyor. Buna karşılık Elbstrand ve Merkez İstasyonu çevresinde iyileşme var. Geçen yıl kentte çöp ve benzeri ihlaller sebebiyle yaklaşık 15 bin uyarı ve para cezası kesildi. Hamburg polisi ev hırsızlarının kullandığı yeni bir yönteme karşı uyarıyor. Bazı hırsızların evde kimsenin bulunup bulunmadığını anlamak için giriş kapılarına ince yapışkan ipler veya küçük plastik parçalar yerleştirildiği belirtiliyor. Kapı açılırsa bu işaretler yerinden çıkıyor. Polis kapısında böyle bir iz fark edenlerin durumu bildirmesini istiyor. Altona'daki IKEA mağazası küçülüyor. Große Bergstraße'de yaklaşık 4600 metrekarelik alan 2020

0: 6. Nobel Barış Ödülü bugün Almanya saatiyle 11'de Oslo'da açıklanacak. Bu yıl ödül için 208 kişi ve 79 kuruluş olmak üzere toplam 287 adaylık bulunuyor. Ancak adayların isimleri Nobel kuralları gereği gizli tutuluyor. Kazananı 5 üyeli Norveç Nobel Komitesi belirleyecek. Almanya'da hükümetin gelir vergisi reformu federal mecliste görüşülmeye başlandı. Maliye Bakanı Lars Klingbeil toplam yaklaşık 10 milyar euroluk vergi indiriminin özellikle düşük ve orta gelirlilerle ailelere yarar sağlayacağını söyledi. Hükümete göre iki çocuklu orta gelirli bir aile 2028'den itibaren yılda 600 eurodan fazla avantaj elde edebilecek. Çocuk parası ve vergi muafiyetleri de artırılacak. Haberlerimiz sürecek. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.

çalışacak olanlar da var. Geçen hafta cumartesi tatildi, 3 Ekim tatil günüydü. Onun tadını çıkarabilenler yarın tekrar yine çalışacaklar. Kolaylıklar diliyoruz daha şimdiden. Şimdi Kurtuluş Kuş ve Tuğçe Kandemir, Aç Gözünü. Trafikte sıkışıp kalmış olanlar için özel bir şarkı yaptırdık. Yapay zekaya. Şu an trafikte sıkışıp kalmış olanların derdine tercüman bir parça birazdan.

Doğukan Manço, Zalim Sultan, Guten Morgen, merhabalar, merhabalar. Günlerden cuma, haftanın son iş günü. Büyük bir bölümümüz için tabii yarın

Tuğçe Kandemir'le Kurtuluş Kuş. Aç gözünü. 8.42. Bu orijinal ses. Yapay zeka değil. Alter, das ist schon wirklich krass, was du zurzeit mit der KI, mit künstlicher Intelligenz alles machen kannst. Das ist wirklich krass. Das ist krass hoch krass, Alter. Sen müzik yapabiliyorsun, film yapabiliyorsun, işte yüzünü başka videoya koyabiliyorsun falan. Hani bunun önüne geçmek için de insanlara mesela yüzünü veya sesini böyle cinsel içerikli görüntülerde kullanılmaması için de yasalar sertleştiriliyor, kontroller arttırılmak isteniyor falan. Bunların hepsi gündemde konuşuluyor. Değerli Metropol FM dinleyenleri, ich hab echt böyle düşünüyorum. Şu son... Abi bir yıl içinde yapay zeka nasıl gelişti ya? İnanılmaz, çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Şundan 3-4 sene önceye baktığın zaman yapay zeka ile fazla konuşulmuyordu. Ama şu son 1-2 yılda nasıl ilerledi? Şimdi bunun bir de 10 yıl sonrasını bir düşünebiliyor musun? Robotlar çıkıyor, şu oluyor. Eş abi pezönüş. Gerçekten şiş. Yani benim sesime taklit edip bir yapay zeka yakında burada program yaparsa şaşırmam harbi harbi. Şimdi dinleyenlerimiz... Trafikte sıkışıp kalmış oluyor sabah saatlerinde. Biz de zamanında kulağını da çınlatalım. Seda'ya buradan alkışlar gönderiyoruz. Canım Seda. Seda ile uzun süre burada program yapmıştık. Ve yapay zeka böyle tam böyle yeni patlamaya başlıyor falan dedik ki işte trafikte sıkışıp kalanlar için yapay zekaya biz şarkı yaptıralım. Ve yapay zekaya birkaç tane kelime veriyorsun. Yapay zeka sana harbiden bir beste yapıyor lan onun için. Biz onu o zamanlar Berlin'deki A100 için yapmıştık. Onu ben şimdi yayınlayacağım. O Berlin sözcüğü geçtiğinde siz yaşadığınız şehrin adını koyun oraya. Bakın bu trafikte siz cebelleşirken sizin şarkınız arkadaşlar. Dinleyin. Söz Zeki Yapay. Müzik Bilgin Sayar.

Kön'den İrfan yazmış. Abi diyor, harbiden şu an beni anlatıyor diyor. Diyorum ya, trafikte cebelleşenin şarkısı şu an bu. Saatlerimiz 8.46. Süper Lig'de maçlar başlıyor yine bugün. Galatasaray Kasımpaşa maçı var. Ve milli maç arasında MHK başkanı gözaltına alındı, tutuklandı ve Süper Lig'in bilinen hakemlerinden Yasin Kol da tutuklandı. Dinleyenlerimiz bunu da söylemişlerdi. Ondan bahsedelim biraz sonra.

Ebru Gündeş, akıllı ol. Artık Türkiye'de oynanacak maçlara çıkacak olan hakemlere de akıllı ol, aklını alırım deniliyor mu acaba? Milli maç arasında işte hakemler tutuklandı. Merkez hakem kurulu başkanı gözaltına alındı, tutuklandı. İşte bazı hakemler maçlara verilmiyormuş, bazıları veriliyormuş. Hakemlerin hesaplarından işte aktarılan paralar falan filan. Son iki yılda bilinen hakemlerden biri Türkiye'de Yasin Koldu. Süper Lig hakemi şike ve yasa dışı bahis suçlamasıyla kelepçelenerek hapse atıldı geriye bıraktığımız günlerde. Bunlar yaşandı ve şimdi tekrardan lig başlıyor. Finans kurulu rapor hazırlamış. Adamın hesaplarında, hakem Yasin Kolun hesaplarında 84 milyon lira hareketlilik olmuş. Ve şimdi incelemeler devam ediyor. Bu kişilerin şike yaptığını polis 2 yılda çözmüş. Biz maçı izlerken 2 dakikada çözüyoruz, helal olsun. Fenerler, Trabzonlar, Cimbomlar, Beşiktaşlar, lan bu hakem maçı satmışlar, 2 dakikada anlıyoruz. Polis 2 yılda anlamış, helal olsun. Biz hep şunu düşünüyorduk. Parayı veren düdüğü çalar diye, değil mi? Lan oğlum tam tersiymiş, bilmiyormuş, yanlış biliyormuşuz. Düdüğü çalan parayı alıyormuş bak.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Altın alıp tasarruf etmek mi istiyorsun? Exchange AG'de tüm altın takılarda şimdi %25 indirim. Hemen uğra ya da online juveliye-exchange.de.
2: Aha, mein Burger ist da.
3: Hä? Ich dachte, du magst keinen Burger.
2: Das ist nicht nur einfach ein Burger. Das ist der neue Sushi-Burger von Sushiyana.
3: Boah, der sieht aber echt lecker aus.
2: Ich weiß, deshalb habe ich dir auch eins bestellt.
4: Probier unsere verschiedenen Yana-Burger. Jetzt mit 30% Rabatt. Sushi-Yana.de. Sushiyana.
1: Exchange AG. Hamburg'da 3 noktada. Yanında birebir hizmet. www.exchange-ag.de.
5: Hamburg'da güvenin, zarafetin ve ustalığın adresi İzer Kuyumculuk. Altın, pırlanta ve özel tasarım takılarda kaliteyi sizlerle buluşturuyoruz. Tamirden özel üretime, kişiye özel tasarımlardan yenilemeye kadar tüm işlemleri kendi atölyemizde ustalıkla gerçekleştiriyoruz. İzer Kuyumculuk, Bilstedt Center'da 2. şubemizde de hizmetinizdeyiz.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Yusuf yazmış, diyor ki abi diyor, Yasin Kol diyor beni geçen yıl mahkemeye verdi diyor. Geçen yıl Beşiktaş Fenerbahçe maçında satılık bilmem ne yazdım diyor. İnternetten diyor, bana dava açmış diyor. Ama diyor haklı olduğum ortaya çıktı diyor. Mahsun Kırmızıgül dinle.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Katrin Müller. Wer zum Facharzt muss, soll möglichst schnell einen Termin bekommen, egal wie er versichert ist, so die Pläne der Bundesregierung. Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, warnt allerdings vor zu hohen Erwartungen an die geplante Termingarantie für Facharztbesuche. Dies sei eine Nebelkerze, sagte er dem Podcast Lebensretter der Björn-Steiger-Stiftung. Gassen ist dafür, erstmal nur Notfälle schnell an die jeweiligen Fachärzte weiterzuüberweisen. Die geplante Erschießung eines zum Tode verurteilten Attentäters auf einem Militärstützpunkt im US-Bundesstaat Texas soll per Livestream übertragen werden. Das bestätigte US-Verteidigungsminister Pete Hegseth auf der Plattform X.
2: Die letzte öffentliche Hinrichtung in den USA liegt fast ein Jahrhundert zurück. 1936 war das, noch vor dem Zweiten Weltkrieg. Deshalb ist die Aufruhr nun groß. 2009 hat ein damaliger Psychiater des US-Heeres auf einem Militärstützpunkt 13 Menschen getötet. Anfang Dezember soll er nun hingerichtet werden und das soll über einen Livestream gezeigt werden. Den demokratischen Senator Chris Murphy erinnert das an die Terrormiliz Islamischer Staat. Öffentliche Hinrichtung bezeichnet er als mittelalterlich. Franziska Spieker, Washington.
1: In Oslo wird heute der diesjährige Friedensnobelpreis verliehen. Die Jury hatte diesmal die Wahl aus 287 Kandidatinnen und Kandidaten. Deutlich weniger als im vergangenen Jahr.
3: Einen klaren Favoriten gibt es in diesem Jahr nicht, auch wenn mit Donald Trump, Papst Leo und der Witwe des russischen Oppositionspolitikers Alexei Nawalny wieder prominente Namen gehandelt werden. Das Friedensforschungsinstitut PRIO in Oslo tippt, dass der Preisträger in diesem Jahr weniger kontrovers sein wird. Was die Welt nun brauche, sei ein Preis, der die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit betone. Eine Organisation, die mit humanitärer Hilfe arbeitet, könnte so ein Kandidat sein. Sigrid Hams, Oslo.
1: Den Führerschein machen könnte bald günstiger werden. Verkehrsminister Steffen Bilger hat erstmals konkrete Zahlen genannt. Fahrschüler könnten mehrere hundert Euro sparen, im besten Fall sogar bis zu 1.000 Euro. Das sagte Bilger der Welt. Aktuell kostet der Führerschein der Klasse B im Schnitt rund 3.400 Euro. Mehr digitaler Unterricht und weniger Bürokratie sollen die Kosten senken. Die neuen Regeln sollen möglichst Anfang 2027 greifen.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, İstanbul Maltepe'de kısmen çöken 7 katlı binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Enkazdaki son kişilere de ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Binanın ayakta kalan bölümleri güvenlik nedeniyle kontrollü olarak yıkıldı. Ekipler şimdi çökmenin nedenini belirlemek için kolonlardan numune alıyor. Olayla ilgili soruşturmada binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltında, çökmenin kesin nedeni henüz belirlenmedi. Karadeniz'de Türk sahipli bir yük gemisinin batması sonucu 10 denizci hayatını kaybetti. Bulgaristan makamlarına göre Togo bayraklı Alfa Vatan, Biyala açıklarında insansız hava ve deniz araçlarının saldırısına uğradı. Basındaki haberlere göre geminin Romanya'ya doğru seyrettiği bildirildi. Saldırının kim tarafından düzenlendiği henüz kesinleşmedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadeniz'de sivil gemilere yönelik saldırıların seyir ve can güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturduğunu söyledi. Ticaret Bakanlığı gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında suç duyurusunda bulundu. Bakanlık fon soruşturması kapsamında Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a yönelik bazı açıklama ve sosyal medya paylaşımlarının gerçeğe aykırı olduğunu savundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan başvuruda kişisel verilerin hukuka aykırı yayılması, hakaret, iftira ve halkı yanıltıcı bilgiyi yayma suçlamaları yer aldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nda bugün gözler Riva'daki kritik yönetim kurulu toplantısında. Hakem soruşturması ve federasyondaki peş peşe istifaların ardından olağanüstü genel kurul ihtimali masada olacak. Yeni Merkez Hakem Kurulu'nun nasıl şekilleneceği ve A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'nın geleceğinin de görüşülmesi bekleniyor. Avrupa Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe Tarfin deplasmanda Panathinaikos'a 92-74 yenildi. Bugün ise Anadolu Efes Olympiakos'la deplasmanda karşılaşacak. Mücadele saat 20.15'te başlıyor. Beşiktaş'ta yine deplasmanda Baskonya ile saat 20.30'da karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de 7. hafta bugün başlıyor. İlk maç bugün saat 19'da Galatasaray ile Kasımpaşa arasında, Fenerbahçe yarın Rizespor, Trabzonspor Samsunspor ve Ahmet Sportif Gençler Birliği deplasmanında sahaya çıkıyor. Beşiktaş ise pazar günü Kocaelispor'u ağırlayacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
5: Hamburg'da Kuzey'in liman şehrinde bugün hava 10 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 9 ile 13 derece arasında değişecek. Öğleden sonra kuvvetli yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 13 dereceye kadar çıkacak, yağış bekleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM, günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 120 euro 6 sent. Çeyrek altın ise 210 euro 11 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 42 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM günün döviz kuru ve altın fiyatlarını dinlediniz. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Metropol FM, senin radyon. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Aracınız yenilenmeyi mi bekliyor? BB Lak aracınıza değer kazandırıyor. Profesyonel araç boyama, bakım, gutahter, araç restorasyonu, hasar onarımı ve özel boya uygulamaları. BB Lak, kalite, tecrübe ve kusursuz işçilik. Rugenbark 70-72 Norderstedt.
3: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

Demet Akalın evli mutlu çocuklu. Evli mutlu çocuklu olanlara geldi bu şarkı. Güzel sabahlarınız olsun. Merhabalar. Büyük gün geldi. Loto'nun jackpot'unda 120 milyon. 7 tane sıfırı olan bir rakam. Biz sıfırı nereden biliyoruz? Sıfır çekmekten biliyoruz. Abi düşünsene, harbiden de çıkıyormuş. Birisine, bir de birimize. Düşünsene. Parayı bankaya yatırıyorlar. Hesabında bakıyorsun. Eine eins, eine zwei und sieben neun. Kalpten gidersin, tansiyon taban yapar lan. Kekelemeye başlarsın. Onu gidersin. Alışmışız hep minus 2000, minus 3000 görmüyor. O rakamı görünce kafayı yersin, gidersin. Para da şak devlete kalır. Onun için loto rakamlarını loto rakamlarını takip etmeden ya da bakmadan önce bir tansiyon hapı atmada fayda var. Bir de hani böyle, hani hep sevdiklerine dersin, hadi bana 5 tane sayı söyle. Düşünsene, onun söylediği rakamlar kazanıyor. Ya da yengenin söylediği rakamlar kazanmıyor ama sen de mesela annenin doğum gününü oynadın, kazanamadın. Senin verdiğin uğursuz rakamlar yüzünden kazanamadık diye çıkan tartışmayı düşün. Kazanma ihtimalin 140 milyonda bir ama kafana göre oynadığın rakamlar yüzünden tartışma ihtimalin %100. Onun için kimseye söylemeden oyna.

O kadar parayla insan kendini nasıl hisseder acaba ya? Hani şunu yaparsın, bunu yaparsın, onu alırsın, bunu alırsın. Ama kendini nasıl hissedersin? Onu merak ediyorum abi.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
2: Güzel sabahlar diliyoruz. Saatlerimiz 9.26. Evet, Loto'nun jackpotunda bu akşam 120 milyon euro para var dedik. Ve dinleyenlerimize mesajlar geliyor. Acaba dedim ben, hani o parayı kazanınca, kazansa birisi şunu alır, bunu alır, Ferrari alır, Lamborghini alır, ev alır, onu alır, bunu alır. Çok güzel yaşar ama kendini nasıl hisseder acaba? O hissi merak ediyorum. Nasıl bir histir acaba? Mutlu yazmış. Pardon, Eray yazmış. Ama Eray diyor ki, mutlu oluyorsun diyor. İsmin mutlu oluyor. İnsan çok mutlu oluyor. İfadesi zor. Hayatı toz pembe görmeye başlıyorsun diyor. Eray. Sprichst du aus Erfahrung? Ömer yazmış. Abi ben günlük işim gereği 100 ile 150 milyar euro civarı transfer ediyorum. Sanırım ben o kadar parayı hesabımda görsem çok da bir etkisi olmaz diyor. Sen de başkasının parasını saya saya bayağı havalara girmişsin kardeşim ya. Kendi hesabında olsa artık bize ne yaparsın? Kesin iyi hissettirir diye yazmış dinleyicimiz. Google'in yapay zekasına dedim ki bana dedim birkaç tane loto sayısı söyler misin dedim. Söylerim dedi. Dedim kazanırsam dedim yapay zekaya diyorum. Diyorum ki kazanırsam diyorum kimseye söylemeyeceksin değil mi diyorum. Bu rakamları oynayıp kazanırsam diyorum. Hand aufs Herz diyor bu da. Ich sage niemanden weiter diyor bana.

0: ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel.
1: Metropol FM Aktüel Hamburg.
2: Hamburg'da A1 otoyolu bu hafta sonu tamamen kapanıyor. Norderelbe ile Hamburg Ost arasındaki bölüm bu akşam saat 21'den pazartesi sabahı 05'e kadar her iki yönde trafiğe kapalı olacak. Sebep Norderelbe Brücke'deki onarım ve kontroller. Otoban işletmesi ciddi trafik yoğunluğu bekliyor. Amzingstrasse'deki mevcut kapanmada şehir içi trafiği zorlaştırabilir. Hamburg'un temizlik seviyesi 2025'te büyük ölçüde sabit kaldı. Kentin yıllık temizlik değerlendirmesinde hedef 9 puanken sonuç 8.3 oldu. Düşük puan daha temiz anlamına geliyor. Özellikle cam ve kağıt konteynerlarının çevresi, duraklar, yeşil şeritlerde çöp sorunu sürüyor. Buna karşılık Elbstrand ve Merkez İstasyonu çevresinde iyileşme var. Geçen yıl kentte çöp ve benzeri ihlaller sebebiyle yaklaşık 15 bin uyarı ve para cezası kesildi. Hamburg polisi ev hırsızlarının kullandığı yeni bir yönteme karşı uyarıyor. Bazı hırsızların evde kimsenin bulunup bulunmadığını anlamak için giriş kapılarına ince yapışkan ipler veya küçük plastik parçalar yerleştirildiği belirtiliyor. Kapı açılırsa bu işaretler yerinden çıkıyor. Polis kapısında böyle bir iz fark edenlerin durumu bildirmesini istiyor. Altona'daki IKEA mağazası küçülüyor. Große Bergstraße'de yaklaşık 4600 metrekarelik alan 2027 yazından itibaren Decathlon'a verilecek. Burada Hamburg bölgesinin en büyük Decathlon mağazalarından biri açılacak. IKEA'nın mobilya sergisi, markthalle ve yemek bölümleri ise kalacak. NDR'e göre yeniden yapılanma kapsamında çalışanların yaklaşık 5'te 1'i etkilenebilir.
1: Almanya ve Dünya Gündemi.
2: Değerli dinleyenler, 2026 Nobel Barış Ödülü bugün Almanya saatiyle 11'de Oslo'da açıklanacak. Bu yıl ödül için 208 kişi ve 79 kuruluş olmak üzere toplam 287 adaylık bulunuyor. Ancak adayların isimleri Nobel kuralları gereği gizli tutuluyor. Kazananı 5 üyeli Norveç Nobel Komitesi belirleyecek. Almanya'da hükümetin gelir vergisi reformu federal mecliste görüşülmeye başlandı. Maliye Bakanı Lars Klingbeil toplam yaklaşık 10 milyar euroluk vergi indiriminin özellikle düşük ve orta gelirlilerle ailelere yarar sağlayacağını söyledi. Hükümete göre iki çocuklu orta gelirli bir aile 2028'den itibaren yılda 600 eurodan fazla avantaj elde edebilecek. Çocuk parası ve vergi muafiyetleri de artırılacak. Haberlerimiz sürecek. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.

0: Sibel Can, vallahi yalan. Güzel sabahlarınız olsun. Günlerden cuma, haftanın son iş günü. Oo, Selçuk arkadaşımız gelmiş. Ben de dinliyorum abi diyor. Gel Selçuk.
1: Aman mühürüm, üstadım. Şükür görüştürene.
0: Niye bugün böyle geç kaldın Selçuk? Hayırdır? Gece geç mi yattın? Ne yaptın gece? Nerelerdeydin? Abi sabahları bize eğlendiriyorsun diye yazmış diğer bir arkadaşımız. İsminizi yazın. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ne diyen? Mahmut mu diyen? Bizi eğlendiriyorsun diyen. İşimiz bu. Benim işim sizleri eğlendirmek, sizleri güldürmek, sizleri bilgilendirmek, sizlere hizmet etmek.
2: Size hizmet etmek benim görevim.
0: Evet. Ne yapıyorsam sizler için, kendim için yapıyorsam namerdim.
3: Aferin lan.
0: Pazartesine kadar tabii. Jackpot çıkınca... Yok ya, şimdi hani ben size sorsam lotoyu kazansanız... Hani lotoyu siz kazandınız, inşallah kazanırsınız. O ikinci klasmandaki 20 milyonu tabii ki kazanırsanız... 120'yi kendime ayırdım da. Hani hayatınızda hemen bir değişiklik yapar mısınız? Büyük bir bölümümüz hemen bir değişiklik yapmaz. Herkes herhalde normal bir şekilde işine gider. Kimse renk vermez. Aman kimseye söylemeyin. Hırlısı var, hırsızı var. Tabii doğruya doğru. Bakalım başka kimler neler göndermişler. Tabii enteresan, önemli bir konu da. Futbola geçelim. Futbol Federasyonu Montella'yı ne yapacak? Montella'yla yollar ayrılıyor diye mesajlar var, haberler var. Resmi bir açıklama gelmedi. Bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir toplantısı var. İşte o toplantıdan acaba seçimli genel kurul kararı mı çıkacak? Montella gönderilecek mi? Böyle pazarlıklar yapılıyormuş. Hani Montella'yı göndermek istiyormuş da yetkililer. Montella tazminat da tazminat, tazminat da tazminat diyormuş abi. Öyle bir durum.

var. 2028'e kadar Montella'nın kontratı var ya. Adam koskoca milli takımı batırdı. Gitmek için üstüne bir de para istiyor. Biz iş yerinde yanlışlıkla bir bardak kırsak maaşımızdan kesiliyor lan. Montella rakiplere yaptı bizi Nutella. Ama adama öyle bir kontrat yapmışlar ki zamanında kovsan kovulmuyor, bıraksan oynatamıyor.

Candan Erçetin, sevdim, sevilmedim, canımdan böyle bezdim. Herkese güzel sabahlar diliyoruz. Merhabalar, merhabalar. Dinleyicimiz yazmış diyor ki, baksana. Kazansam diyor, dörde bölünse mesela diyor, çok üzülürüm diyor. Hani düşün, sen bu bildiğin doğru rakamları işaretledin. Başkaları da 120 milyon kazandım diye seviniyorsun. Ne havalara uçuyorsun böyle o gece, düşünsene. 120 milyon lan diyorsun. Ondan sonra bir bakıyorsun, 5 kişi daha kazanmış. 120 milyon param var. Ertesi gün bir öğreniyorsun ki paranın 80 milyonu gitmiş. Şu an parası çok olanlar diyor ki, fakirlere bak, yaptıkları muhabbete bak. diyor.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Hamburg'da güvenin, zarafetin ve ustalığın adresi İzer Kuyumculuk. Altın, pırlanta ve özel tasarım takılarda kaliteyi sizlerle buluşturuyoruz. Tamirden özel üretime, kişiye özel tasarımlardan yenilemeye kadar tüm işlemleri kendi atölyemizde ustalıkla gerçekleştiriyoruz. İzer Kuyumculuk, Bilstedt Center'da 2. şubemizde de hizmetinizdeyiz.
2: Aha, mein Burger ist da.
3: Hä? Ich dachte, du magst keinen Burger.
2: Das ist nicht nur einfach ein Burger. Das ist der neue Sushi-Burger von Sushiyana.
3: Boah, der sieht aber echt lecker aus.
2: Ich weiß, deshalb habe ich dir auch eins bestellt.
4: Probier unsere verschiedenen Yana-Burger. Jetzt mit 30% Rabatt. Sushi-Yana.de.
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Güzel sabahlar, merhabalar, merhabalar. Hafta sonu kapıda. Şimdiden iyi hafta sonları diliyoruz tüm dinleyenlerimize. Radar ihbarı geldi, hemen ona bir bakalım. Temple of Ufa, dur bakalım bir nerede? Pardon, Germanyastraße. Temple of civarında çift tarafta radar var diye bir uyarı dinleyicimizden. Teşekkür ediyoruz. Bir de Köln'de vardı. İhsan Bey sağ olsun yine. İhsan Bey valla aynı şey gibi. Osimhen gibi hiç boş geçmiyor. Longerischer Straße. Hinter der Penne. Radar var diyor. Dikkat. Asım yazmış. Abi diyor, sen diyor geçen de bahsediyordun ya diyor. İnfluencerler var. İşte gençlere şu detoks yaptım, işte kilo verdim. Ben öyle bir şeye denk geldim diyor. Çocuklarımız, gençlerimiz bunlara baktıkça diyor aşırı kilo veriyor. Evet, ondan bahsettim. Aslında çok önemli bir konu. Ciddi bir konu. Almanya'da son 20 yılda yeme içme bozukluğu nedeniyle hastaneye düşen yaşları 10 ile 17 arasındaki çocukların sayısında 2 kat artış var. Geçen yıl 6 bin çocuk bu sebeple hastanelik olmuşlar. Vegan Magersucht. Ve hastanelik olanların da %93'ü neredeyse tamamı kız çocuğu. Neden? Senin de dediğin gibi Asım, sosyal medyada o gördükleri influencerler. Influencer bir video yapıyor. Ne kadar filtre varsa kullanmış zaten. O kadar filtre var ki burun görünmüyor. Burun yok sanki. Bugün 5 öğün salatalık kabuğu yedim diye. Genç kızlar da hani o şekilde görünmek istedikleri için kendilerini onları idol olarak görüyorlar. O şekilde görünmek istiyorlar. Ve aşırı şekilde yemekten uzak duranlar, yemek yemeyenler. Evde patates veriyorsun ya anneye babaya düşman oluyorlar ha. Vallahi acayip enteresan yani. Kiloya düşmüş. Zaten kilonun yarısı dudak. Bir de kiprik.

0: Şener arkadaşımız yazmış. Abi diyor o konu diyor hasta olanlar var. Hastalık nedeniyle de çok aşırı kilo verenler var. Magerzuh dedin ya diyor. Kesinlikle onları zaten bir tarafa koyuyoruz. Yani hastalık sebebiyle o yeme içme bozukluğu, hastalık sebebiyle hastanelik olanlar var. Onlar bambaşka, onları bambaşka bir kefeye koyuyoruz. Allah sağlık versin. Ama bir de hani o influencerlara özenerek yemek yemeyeceğim, etmeyeceğim diye hani aşırı kilo vermeye çalışan arkadaşlarımız var. Bu gerçekten anneler, babalar buna çok dikkat etmesi lazım. Çünkü bu hastalığa çevirebiliyor. Onu söylüyorum. Hadi bakalım. Benden bugünü bu kadar. Bu haftalık bu kadar. Dinlediğiniz için çok mersi. Teşekkür ediyorum. Saat 13-15 arası Hakan'la Rengarenk programı var. 15-19 arasında Esra sizinle ve birazdan da Köln'ü dinleyenlerimiz Fuat sizlerle olacak.
1: Hafta sonu geliyor.
2: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ila 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosisleri, kendi üretimi, değişmeyen lezzeti. Her öğünde kalite, her lokmada güven. Biz Eda ile sofradayız. Ya siz?
3: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
4: Ich bin Katrin Müller. Mit einer Reform will die Bundesregierung den Führerschein günstiger machen. Doch wie viel können Fahrschüler künftig tatsächlich sparen? Bundesverkehrsminister Steffen Bilger hat jetzt konkrete Zahlen genannt. Es sollen mehrere hundert Euro, im besten Fall sogar bis zu 1000 Euro sein, sagte Bilger der Welt.
5: Im bundesweiten Schnitt kostet der Führerschein aktuell rund 3.400 Euro, teilweise aber auch deutlich mehr. Hier soll die Reform gegensteuern. Mit mehr digitalem Unterricht und weniger Sonderfahrten über Land und nachts zum Beispiel und weniger Papierkram. Regional wird es bei den Kosten aber weiter Unterschiede geben, sagt Verkehrsminister Bilger. Und es wird auch immer Fahrschüler geben, die mehr Fahrstunden brauchen als andere. Stand jetzt sollen die neuen Regeln im neuen Jahr in Kraft treten. Bundestag und Bundesrat müssen noch zustimmen. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
4: In Berngau in der Oberpfalz ist es bei einer Routinekontrolle zu einer Katastrophe gekommen. Eine Mitarbeiterin und ein Mitarbeiter des Landratsamts Neumarkt sind durch Schüsse getötet worden. Der Verdächtige wurde festgenommen. Viele Fragen sind noch offen.
6: Was war das Motiv des 60-Jährigen? Was sind die weiteren Hintergründe? All das noch unklar. Heute will die Polizei weitere Details bekannt geben. Eine Mitarbeiterin und ein Mitarbeiter des Landratsamts Neumarkt in der Oberpfalz wollten gestern eine routinemäßige Waffenkontrolle bei dem mutmaßlichen Täter durchführen. Der eröffnete plötzlich das Feuer. Der 54-jährige Mann und seine 45 Jahre alte Kollegin sterben. Über Stunden zieht sich der Einsatz der Polizei. Der Verdächtige will sich nicht ergeben. In der Nacht dann stürmen Spezialkräfte seine Wohnung. Aus München, Helen Martin.
4: Heute wird bekannt gegeben, wer den Friedensnobelpreis bekommt. Die Jury wählt aus 287 Kandidatinnen und Kandidaten aus. Auch US-Präsident Donald Trump soll wieder unter den Nominierten sein. Dass er den Preis bekommt, der als wichtigste Auszeichnung der Welt gilt, dürfte jedoch in diesem Jahr genauso unwahrscheinlich sein wie im letzten. Wer zum Facharzt muss, soll möglichst schnell einen Termin bekommen, egal wie er versichert ist, so die Pläne der Bundesregierung. Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, warnt allerdings vor zu hohen Erwartungen an die geplante Termingarantie für Facharztbesuche. Dies sei eine Nebelkerze, sagte er dem Podcast Lebensretter der Björn Steiger Stiftung.
3: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
0: Değerli dinleyenler, İstanbul Maltepe'de kısmen çöken 7 katlı binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Enkazdaki son kişilere de ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Binanın ayakta kalan bölümleri güvenlik nedeniyle kontrollü olarak yıkıldı. Ekipler şimdi çökmenin nedenini belirlemek için kolonlardan numune alıyor. Olayla ilgili soruşturmada binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltında, çökmenin kesin nedeni henüz belirlenmedi. Karadeniz'de Türk sahipli bir yük gemisinin batması sonucu 10 denizci hayatını kaybetti. Bulgaristan makamlarına göre Togo bayraklı Alfa Vatan, Biyala açıklarında insansız hava ve deniz araçlarının saldırısına uğradı. Basındaki haberlere göre geminin Romanya'ya doğru seyrettiği bildirildi. Saldırının kim tarafından düzenlendiği henüz kesinleşmedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadeniz'de sivil gemilere yönelik saldırıların seyir ve can güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturduğunu söyledi. Ticaret Bakanlığı gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında suç duyurusunda bulundu. Bakanlık fon soruşturması kapsamında Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a yönelik bazı açıklama ve sosyal medya paylaşımlarının gerçeğe aykırı olduğunu savundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan başvuruda kişisel verilerin hukuka aykırı yayılması, hakaret, iftira ve halkı yanıltıcı bilgiyi yayma suçlamaları yer aldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nda bugün gözler Riva'daki kritik yönetim kurulu toplantısında. Hakem soruşturması ve federasyondaki peş peşe istifaların ardından olağanüstü genel kurul ihtimali masada olacak. Yeni merkez hakem kurulunun nasıl şekilleneceği ve A milli takım teknik direktörü Montella'nın geleceğinin de görüşülmesi bekleniyor. Avrupa Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe Tarfin deplasmanda Panathinaikos'a 92-74 yenildi. Bugün ise Anadolu Efes, Olympiakos'la deplasmanda karşılaşacak. Mücadele saat 20.15'te başlıyor. Beşiktaş da yine deplasmanda Baskonya ile saat 20.30'da karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de 7. hafta bugün başlıyor. İlk maç bugün saat 19.00'da Galatasaray ile Kasımpaşa arasında. Fenerbahçe yarın Rizespor, Trabzonspor Samsunspor ve Ahmet Sportif Gençler Birliği deplasmanda sahaya çıkıyor. Beşiktaş ise pazar günü Kocaelispor'u ağırlayacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
3: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
5: Hamburg'da kuzeyin liman şehrinde bugün hava 10 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 9 ile 13 derece arasında değişecek. Öğleden sonra bulutlu ve yer yer yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 13 dereceye kadar çıkacak. Hava durumu sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
3: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM, günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 120 euro 6 sent. Çeyrek altın ise 210 euro 11 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 42 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM günün döviz kuru ve altın fiyatlarını dinlediniz. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Metropol FM, senin radyon.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Aktüel Hamburg.
1: Değerli dinleyenler, hafta sonu Hamburg'da planlanan S-Bahn kapanması kısaltıldı. Amzengstrasse'de su borusu arızası nedeniyle daha fazla yolcunun toplu taşımaya yönelmesi bekleniyor. Bu nedenle S3, 5 Hammerburg'la Wilhelmsburg arasında yalnızca cumartesi gece 01 ile sabah 06 arasında çalışmayacak. Servis otobüsleri devrede olacak. Ancak Elbbrück'üne uğramayacak. Buraya U4 ile ulaşılabilecek. Hamburg'da A1 otoyolu bu hafta sonu tamamen kapanıyor. Norderelbe ile Hamburg-Ost arasındaki bölüm bu akşam saat 21'den pazartesi sabahı 05'e kadar her iki yönde trafiğe kapalı olacak. Sebep Norderelbe-Brücke'deki onarım ve kontroller. Otoban işletmesi ciddi trafik yoğunluğu bekliyor. Amzengstrasse'deki mevcut kapanmada şehir içi trafiği zorlaştırabilir. Hamburg polisi ev hırsızlarının kullandığı yeni bir yönteme karşı uyarıyor. Bazı hırsızların evde kimsenin bulunup bulunmadığını anlamak için giriş kapılarına ince yapışkan ipler veya küçük plastik parçalar yerleştirildiği belirtiliyor. Kapı açılırsa bu işaretler yerinden çıkıyor. Polis kapısında böyle bir iz fark edenlerin durumu bildirmesini istiyor. Altona'daki IKEA mağazası küçülüyor. Große Bergstraße'de yaklaşık 4600 metrekarelik alan 2027 yazından itibaren Decathlon'a verilecek. Burada Hamburg bölgesinin en büyük Decathlon mağazalarından biri açılacak. IKEA'nın mobilya sergisi, Markthalle ve yemek bölümleri ise kalacak. NDR'e göre yeniden yapılanma kapsamında çalışanların yaklaşık 5'te 1'i etkilenebilir.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da yüksek gelirli çalışanların sosyal sigorta primleri 2027'de artacak. Primlerin hesaplandığı gelir tavanı sağlık sigortasında aylık 6.375 euroya, emeklilik ve işsiz sigortasında ise 8.850 euroya yükseltilecek. Değişiklik özellikle bu sınırların üzerinde kazanan çalışanları etkileyecek. Federal kabine düzenlemeyi kabul etti. Almanya'da hükümetin gelir vergisi reformu federal mecliste görüşülmeye başlandı. Maliye Bakanı Lars Klingbeil toplam yaklaşık 10 milyar euroluk vergi indiriminin özellikle düşük ve orta gelirlilerle ailelere yarar sağlayacağını söyledi. Hükümete göre iki çocuklu orta gelirli bir aile 2028'den itibaren yılda 600 euro

0: Metropol FM sabah sunucusu nasıl olmalı?
1: Sert bakışlı, dik, mağrur, yiğit, atılgandır, gözleri ateş saçar.
0: Serdar ve Yeşilçam arkadaşları Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programında hafta içi her gün 6 ile 10 arası sizlerle. Sakın kaçırmayın.
2: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

altın alıp tasarruf etmek mi istiyorsun? Exchange AG'de tüm altın takılarda şimdi %25 indirim. Hemen uğra ya da online juveliye-exchange.de. Exchange AG, Hamburg'da 3 noktada. Yanında birebir hizmet. www.exchange-ag.de.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM.

0: sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosisleri, kendi üretimi, değişmeyen lezzeti. Her öğünde kalite, her lokmada güven. Biz Eda ile sofradayız. Ya siz?

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Saat 19 ile 20 arası Hayatım Roman programını kaçırmayın. Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosisleri, kendi üretimi, değişmeyen lezzeti. Her öğünde kalite, her lokmada güven. Biz Eda ile sofradayız. Ya siz?

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM.
1: Senin radyon.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

0: Metropol FM Aktüel Hamburg.
1: Değerli dinleyenler, hafta sonu Hamburg'da planlanan S-Bahn kapanması kısaltıldı. Amzengstrasse'de su borusu arızası nedeniyle daha fazla yolcunun toplu taşımaya yönelmesi bekleniyor. Bu nedenle S3, 5 Hammerbrook'la Wilhelmsburg arasında yalnızca cumartesi gece 01 ile sabah 06 arasında çalışmayacak. Servis otobüsleri devrede olacak. Ancak Elbbrück'üne uğramayacak. Buraya U4 ile ulaşılabilecek. Hamburg'da A1 otoyolu bu hafta sonu tamamen kapanıyor. Norderelbe ile Hamburg Ost arasındaki bölüm bu akşam saat 21'den pazartesi sabahı 05'e kadar her iki yönde trafiğe kapalı olacak. Sebep Norderelbe Brücke'deki onarım ve kontroller. Otoban işletmesi ciddi trafik yoğunluğu bekliyor. Amzengstrasse'deki mevcut kapanmada şehir içi trafiği zorlaştırabilir. Hamburg polisi ev hırsızlarının kullandığı yeni bir yönteme karşı uyarıyor. Bazı hırsızların evde kimsenin bulunup bulunmadığını anlamak için giriş kapılarına ince yapışkan ipler veya küçük plastik parçalar yerleştirildiği belirtiliyor. Kapı açılırsa bu işaretler yerinden çıkıyor. Polis kapısında böyle bir iz fark edenlerin durumu bildirmesini istiyor. Altona'daki IKEA mağazası küçülüyor. Große Bergstraße'de yaklaşık 4600 metrekarelik alan 2027 yazından itibaren Decathlon'a verilecek. Burada Hamburg bölgesinin en büyük Decathlon mağazalarından biri açılacak. IKEA'nın mobilya sergisi, Markthalle ve yemek bölümleri ise kalacak. NDR'e göre yeniden yapılanma kapsamında çalışanların yaklaşık 5'te 1'i etkilenebilir.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da yüksek gelirli çalışanların sosyal sigorta primleri 2027'de artacak. Primlerin hesaplandığı gelir tavanı sağlık sigortasında aylık 6.375 euroya, emeklilik ve işsiz sigortasında ise 8.850 euroya yükseltilecek. Değişiklik özellikle bu sınırların üzerinde kazanan çalışanları etkileyecek. Federal kabine düzenlemeyi kabul etti. Almanya'da hükümetin gelir vergisi reformu federal mecliste görüşülmeye başlandı. Maliye Bakanı Lars Klingbeil toplam yaklaşık 10 milyar euroluk vergi indiriminin özellikle düşük ve orta gelirlilerle ailelere yarar sağlayacağını söyledi. Hükümete göre iki çocuklu orta gelirli bir aile 2028'den itibaren yılda 600 eurodan fazla avantaj elde edebilecek. Çocuk parası ve vergi muafiyetleri de artırılacak. Tasarı şimdi meclis komisyonlarında görüşülecek. Haberlerimiz sürecek. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Welche Tipps haben Sie denn für unsere Hörer und Hörerinnen, um möglichst noch günstig zu tanken?
1: Generell ist es so, dass mit dem Einführen der 12-Uhr-Regel die günstigste Zeit zum Tanken vor 12 Uhr ist. Das heißt, im Laufe des Vormittags sind die Spritpreise an den Zapfsäulen bundesweit am günstigsten. Am allergünstigsten tankt man zwischen 11 und 12 Uhr, dann sind die Spritpreise am niedrigsten und nach 12 Uhr steigen die Preise natürlich dann immer sehr an.
0: Değerli dinleyenler, Almanya genelindeki akaryakıt istasyonlarında yakıt fiyatlarının genellikle saat 11 ile 12 saatleri arasında daha düşük olduğunu belirtiyor ADAC sözcüsü Luca. Konuma teşekkür ediyorum. Abzeliğim dank.
1: Bitte gern.
0: Değerli dinleyenler, Almanya'da akaryakıt indirimi bu yıl ikinci kez yeniden yürürlüğe girdi. Federal hükümet sürücüleri rahatlatmak adına litre başına yaklaşık 17 centlik bir vergi gelirinden vazgeçiyor. Ancak bazı durumlarda bu indirim pompaya tam olarak yansımıyor. Uygulama hala çok tartışmalı. Konuyu ADAC'den Katarina Luca ile gündemimize aldık. Gün içerisinde yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
2: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz.

eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Müziğimizin tüm renkleri. Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri. Binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.

Susmalıydım. Tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam ömrümü göremezsin. Herkes unuttu gitti. Ben de unuttum her şeyi. Bari sen unutma beni.

0: sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosisleri, kendi üretimi, değişmeyen lezzeti. Her öğünde kalite, her lokmada güven. Biz Eda ile sofradayız. Ya siz?
2: Peki nasıl istersen öyle olsun.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

0: Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

Dimes. Yeni görünümü aşırı cool. Lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Dimes. Türkiye'nin lider meyve suyu markası.

0: zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.

0: Ya klasik eserlerimiz yeterince çalınmıyor.
1: Ben poptan başkasını sevmiyorum abi ya.
2: Keşke Metropol'de sadece halk müziği çalsa ya.
3: Arkadaşlar, arkadaşlar bir saniye ya. Oho! Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir, indir, sen de indir. Ne ararsan var. Hemen app'i indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni app'imizi hemen indir. Hemen hemen indir. İndir ve dinle.

Efendim kimler gelmiş, kimler burada? Vay benim güzel insanlarım, güzel dinleyicilerim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kulağınıza, gönlünüze, evinize, arabanıza şöyle bir kurulun bakalım. Kim var mikrofonun başında? Mahallenin hafif çatlak, aynı zaman ayarı kaçan ama niyeti tertemiz olan bendeniz DJ Hakan. Arkadaşlar burası Metropol FM, burası Rengarenk, önümüzde koskoca 2 saatimiz var. Ne yapacağımız bu 2 saatte? Valla ben de tam bilmiyorum ama çünkü bu programın direksiyonu biliyorsunuz bazen bende bazen sizde oluyor. Ve bu arada telefonlarımız açık. Arayan arayana, mesaj atan atana sesinizi duyuracağız. Tabii ki laflarınızı dinleyeceğiz. Arada birbirimize hafif hafif böyle tatlı takılacağız ama sakın alınmaca, gücenmece, ağlamaca yok, tamam mı? Bizim mahallede laf da var biliyorsunuz. Muhabbet de var, gönül almak da var. Genel zoysiz. Müzik deseniz bugün yine dümdüz gitmiyoruz. Virajlı yollarımız var. Bir şarkıyla geçmişe dalacağız. Öbürüyle de yerimizden fırlayacağız. Arabesk de var. Horon da var, halay da var ve Türk sanat müziğimiz de var arkadaşlar. Ama biz şimdi Türk pop dünyasının en yakışıklı, en karizmatik sanatçılarından biri olan Murat.

Ladies and gentlemen, Murat Boz janti diyor. Rengarenktesiniz. 2 saat beraberiz. Neler yaşayacağız neler. Radyolarınızdan ayrılmayın. Keyfiniz bol olsun. Mikrofona ben Nici Hakan.

0: Vay be, bu ne? Hepsi var, var da var. Sağ olasın Hakan Bey. Sadece bir söylemedin bana kimlikte nasıl geçerli şeyin. Saç yok ya sende, kelsin. Sadece bunu öğrenmedik. Kimlikte nasıl geçerli?
1: Siz anladınız mı arkadaşlar? Şimdi ben bu Bulgar Ahmet benimle böyle Bulgarca, Türkçe karışık konuştuğu zaman ben onu dilini çözdüm tabii. Şimdi Bulgar Ahmet diyor ki senin kafada saç olmadığı için diyor kimlikte diyor saç rengi ne yazıyor diyor. Manyak mıdır nedir ya? Lobis Burnava. Evet Ahmet, kaş rengime bakıyorlar onun için. Abi mesaj daha geldi. Bakalım ne diyor?
0: Vallahi çizmişim ben, anladın. Aferin sana.
1: Evet ve bu arada bir... Oo, direksiyon hocamız. Farjilo hocamız Hakan seviyorsun diyor. Ben ehliyet aldım ama. Yani zorlama beni. Yani falan senden ehliyet almam ben. Ben sana söyleyeyim. Başka bir dinleyicim diyor. Hakan canım iyi yayınlar. Selam. We love you. I love you. Teşekkür ediyoruz. Bir dinleyicim de hoş geldin be ya diyor. Bunda var. Bakalım ne gibi sallamasyonlar var?
2: Nerede şapşal var? Bugün herhalde şeye katılmış.
1: Herkes bir şeyler söylüyor arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim burada ayarımız yok.
3: Selamünaleyküm Hakan. Hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz yolda. Abi Ludwigshafen Sternstraße Richtung Ogarsheim Fodenbrücke radar var. Söyle vatandaşlara da ceza yemesinler. Cuma cuma. Hadi hayırlı günler.
1: Söylemeyeceğim. Yani bir de şeyi anlayamıyorum ya. Burada cuma cuma diyor. Yani cuma ceza yemek çok mu daha günah oluyor? Anlamadım ki.
4: DJ Hakan'la Rengarenk.
1: Çelikli ilerliyoruz. Ateşteyim diyor. Metropol efendisiniz arkadaşlar. En güzel, en keyif verici şarkılarla 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Aynı zamanda Türk sanat müziği de çalacağım. Arabeske de yer vereceğiz. Havayı da çekeceğiz. Ve Karadeniz türkülerimiz de olacak. İşte böyle.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM.
1: DJ Hakan'la Rengarenk.
2: Und wir machen weiter, Leute. Ve alkışlar gelsin. Evet, Muhsin Yıldız yazmış. Selam Hakan, ben Muhsin. Sizden ricam, tüm Alman Demiryolu çalışanların selamı söyleyin. Bizden de size çok selamlar, kolaylıklar diliyorum tüm çalışan. Bir de utanmadan size selamlar diyorsunuz. Hem siz böyle geç kalın. Milleti yolundan edin. Bizden de size çok selamlar, dalga geçer gibi. Muhsin sağ olasın. Sana takılıyorum diyeceğim ama takılmıyor. So, weiter machen wir. İyi yayınlar Duygu ben. Vallahi yemek yaparken deli gibi gülüp sırıtan bir bendim herhalde diyor. O da sizin dinlediğimden kaynaklı tabii ki. Tabii ki mahalledeki deliye siz de böyle iştirak ederseniz... Aynen böyle olursunuz. Evet, bir dinleyici biraz önce ne demişti? Şöyle bir şey söylemişti. Yani biraz yadırgadık değil mi? Şöyle dedi bakın.
3: Nerede şapşal var? Bugün herhalde şeye katılmış yayınlasın.
2: Eyvah. Eyvah. Ondan sonra nerede şapşal var yayına katılmış dedikten sonra şöyle bir mesaj gönderdi.
3: Ya aslında şapşal dedik de insanlar alınmasın. Şanslı diyecektim aslında. İyi yayınlar.
2: Yedik. Yedik mi arkadaşlar? Hadi bir, iki, üç. Yedik. Ya Deutsche Bahn'la çalışana bakar mısın? Biz olmasak daha da geç kalırdınız diyor. Hat er recht, er hat recht. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Ve bugünkü konu. Şimdi... Biliyorsunuz teknoloji öyle bir yere geldi ki vallahi insanın bazen aklı kısa devre yapıyor. Biliyorsunuz eskiden böyle internetten kıyafet alırken ne yapıyordun? Fotoğrafa bakıyordun, böyle modernist, ne güzel duruyor değil mi kıyafet? Ama model zaten 1.80 omuzlar podyum gibi, ne bileyim bel incecik, yüz desen melek gibi. E tabi üstüne güzel duracak onun. Onun durmayacak da kimin üzerinde duracak değil mi? Sen diyorsun ki bu bana gelir mi? Yoksa ben bunu giyince acaba böyle ne bileyim ne derler, perde kumaşı gibi mi olur? Şimdi bir saniye. Şimdi ChatGPT öyle bir şey yapıyor ki internette beğendiğin kıyafetin görselini koyuyorsun. Sonra kendi fotoğrafını koyuyorsun. Diyorsun ki bunu benim yüzüme giydiriver diyorsun. Hop sana gösteriyor. Yani daha paraya bayılmadan, daha iade kodunu böyle nerede iade sitesine, bölüştüresine girmeden kıyafetini sen de nasıl duracağını 3-5 aşağı yukarı görüyorsun değil mi? Ve bunu görünce dedim ki yavaş yavaş böyle teknoloji, biliyorsun annemizin oğlum alma üstünden güzel durmaz diyor. Bir onun cümlesi biliyorsunuz, o da artık işsiz bırakacak herkesi. Yakında anneler diyecek ki ben sana demiyorum artık, git ChatGPT'ye sor. Şimdi bir saniye size buradan soruyorum. Siz ChatGPT ile şimdiye kadar en sıra dışı ne yaptınız? Şimdi ne yaptınız derken yani ne yazıştınız demek istiyorum. Öyle klasik soru sordum cevap verdi değil arkadaşlar. Acayip bir şey olmuş olabilir. Belki hayatında ilk defa ona kombin yaptırdın. Veyahut da belki mesaj yazdırdın. Belki tartışmada ne diyeceğini ona sordun değil mi? Belki de yemek tarifi ondan aldın. Evi dumana boğdun ondan sonra. belki de arkadaşlar ne var burada? Şu insana nasıl trip atılır diye komut verdim değil mi? Hatta merak ediyorum. Sana en garip verdiği fikir neydi? Onu dediğini harfiyen yapıp başına iş açtın mı? Var mı böyle bir şeyler? Kiminle görüşüyorum?
4: Merhaba Hakan.
2: Merhabalar.
4: Merhaba Hakan. Ben Hanife.
2: Hanife nasılsın?
4: İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın?
2: Ben de çok iyiyim.
4: Daha tüm ki sorduğun soruya bir cevap vermek istiyorum.
2: Evet, benim bu arada ilginç... bir saniye. Bu arada böyle evet. Güle güle sırıta sırıta böyle. Hanife sen o sürekli kaldı. Gülen değil miydin o?
4: Evet.
2: Durup dururken her şeye göre. O arkadaki ses neydi o?
4: O Tüge çalıştı.
2: Ne bileyim başka bir geldi ses bana.
4: Nein, ich weiß. Aldo, ben ChatGPT'ye ettiğim kavgaları anlatıyorum. Sonra o bana haklı olduğumu söylüyor. Bence çok güzel bir şey.
2: Senin yapmış olan ya daha doğrusu tartışmaların hepsine senin haklı olduğunu mu soruyor? Söylüyor.
4: Evet, çünkü benim zıştımdan anlattığım için hep haklı çıkıyorum. Şöyle yani işte. O da bana hak veriyor. Sonra ben o kişiye bunu söylüyorum. Sonra o kişi böyle zort oluyor, bir şey diyemiyor artık diyor. Evet haklısın.
2: Ne oluyor?
4: Yani böyle şey oluyor.
2: Yok ne dedim biraz önce ne oluyor?
4: Zort.
2: Zort oluyor. Sen erkek doğacakmışsın evet. Ama yanlış doğmuşsun.
4: Evet.
2: Şimdi bir şey diyeceğim. O tartıştığın kişileri de al yanına bir gün. Senin ChatGPT'ye bir de o anlatsın bakalım. Senin ChatGPT acaba ona da hak verecek mi? Var mı böyle bir şey? Sanmıyorsun değil mi?
4: Evet.
2: Evet, ben önceden onu zaten besledim diyorsun.
4: Ya.
2: Çok teşekkür ederim.
4: Bir şey değil.
2: O zort da çok iyi geldi ama. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
4: Görüşürüz. Bye bye.
2: Bye bye. Evet arkadaşlar, siz de zort olmak istemiyorsanız 2 saat boyunca 14'e kadar 15'e kadar sizinle birlikteyim. Şimdi burada farklı bir şeyim daha var. Esra arkadaşım bugün izinli olduğu için 19'a kadar buradayım. Eyvah. Belki de geçireceğiniz en zor bir cuma olacak, size söyleyeyim şimdi. Allah sabır versin.

0: arkadaşlar, ne demiştim pazartesi günü? Gününüz açıp kapayınca kadar hafta sonu gelecek dedim. Bak yine haklıyım. Kendimce haklıyım. Evet arkadaşlar, şimdiye kadar merak ettim. ChatGPT'ye şimdiye kadar en sıra dışı ne yaptırdınız? Ne sordunuz? Veyahut da yani böyle klasik şeyler olmasın. İşte yemek tarifi falan filan gibi değil de. Yani sorup da almış olduğunuz ilginç cevaplar veya da karşılaştığınız herhangi ilginç herhangi bir şey olabilir. Bir dinleyeceğim. Diyor ki...
1: Bir defa bana her konuda yardımcı olacağını söylemişti ChatGPT. Vallahi 200 euro istedim, vermedi şeref.
0: Her konuda yardımcı olacağını söylemiş. 200 euro istemiş, vermemiş. Sen istemeyi bilmiyorsun bak. Yuli, adı da Yuli, sen istemeyi bilmiyorsun. İstemeden istemeye fark vardır, inan bana bak. Bir başka dinleyicim. Diyor ki selam Hakan, bana özel şiir oku dedim, vallahi yaptı diyor. Nereden aldın dedim şiiri? Hiçbir yerden, seni tanıdığım kadar dedi ve şok oldum diyor. Nesrin, ben diyor iyi yayınlar, teşekkür ederim. Vallahi süper, saat 19'a kadar da buradasın diyor. Teşekkür, Allah sabır versin. Zo, başka bir dinleyicim. Bakalım ne diyor? Hakan Bey hoş geldin. Öyle söyleme, daha güzel olur. Ben bazen çalıştığımda seni dinliyorum, gülüyorum, kendi kendime düşünüyorum. Tıp tıp tıp tıp tıp tıp. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Şimdi bazen bana bana gönderdiğiniz mesajları önceden okumadan böyle lap diye okuyorum. Okuduktan sonra da bana yapmış olduğunuz iltifatlar için teşekkür ederim. Bu sanki kurgu gibi geliyor sonra dinleyicilerime. Ben size kalp gönderdiğim zaman lütfen samimiyetime inanın. Tamam, yaptık. So, bir başka dinleyicim. ChatGPT'ye ne gibi, neler yaşamış dinliyoruz.
2: Selam Hakan'cığım, ben Gülnihal Frankfurt'tan. Evet, ben de 2-3 gün önce sordum hatta aynı şekilde arkadaşım. Ama sen ChatGPT'ye dersen ki bana dürüst ol, benim düşündüğüm gibi değil, kendi düşüncelerini söyle dersen, o sana başka şekilde de cevap veriyor yani. Ben hep bu şekilde soruyorum.

0: Hele hele yandım zırtı.
1: Metropol FM özel dosya.
2: Değerli dinleyenler, Bavyera'da Obadin çevresinde görüldüğü iddia edilen bir puma polisi alarma geçirdi. Fakat yapılan aramalarda şu ana kadar büyük bir kediye ait herhangi bir iz bulunamadı. Üstelik görüntülerdeki hayvanın gerçekten puma olup olmadığı da kesin değil. Her şey bir avcının geçtiğimiz salı akşamı gece görüş cihazıyla çektiği görüntülerle başladı. Bunun üzerine polis Obadin ve çevresinde arama yaptı. Şu ana kadar sonuç olumsuz. Konu üzerine gelişmeleri gazeteci Julia Vasilkov aktarıyor.
3: Nein, bislang gibt es keine Spur. Die Polizei hat bei der Suche rund um Obadin keinerlei Hinweise auf eine Puma oder eine andere Großkatze gefunden und inzwischen ist nicht mal mehr sicher, ob auf den ursprünglichen Aufnahmen tatsächlich ein Puma zu sehen ist. Ein Jäger hatte das Tier Dienstagabend mit einem Nachtsichtgerät gefilmt. Diese Aufnahmen werden weiter untersucht und auch am Wochenende will die Polizei verstärkt in der Region unterwegs und für die Menschen ansprechbar sein.
2: Polis hafta sonunda da bölgede daha yoğun şekilde devriye gezecek. Peki eğer gerçekten bir puma varsa hayvan nereden gelmiş olabilir? Bunun cevabı da henüz bilinmiyor.
3: Ja, das ist völlig unklar. Eine Möglichkeit wäre, dass das Tier aus privater Haltung entkommen ist. Denn auch in Bayern dürfen Pumas unter bestimmten Voraussetzungen privat gehalten werden. Dafür ist allerdings eine behördliche Erlaubnis nötig. Laut Tierschutzorganisation PETA stammen viele privat gehaltene Raubkatzen aus Zuchten in Osteuropa. Ob das hier eine Rolle spielt, weiß aber niemand. Auch Hinweise auf einen Zirkus in der Region gibt es nicht.
2: Hayvanın özel bir kişiden kaçmış olması ihtimaller arasında. Çünkü Bavyera'da belirli şartlar ve resmi izinle puma gibi büyük kediler özel olarak da beslenebiliyor. Hayvan hakları kuruluşu PETA'ya göre özel olarak tutulan bazı yırtıcı kediler Doğu Avrupa'daki üretimlerden geliyor. Hayvanın gerçekten puma olup olmadığı belirsiz olsa da yetkililer tedbiri elden bırakmıyor.
3: Also die Behörden raten weiterhin zur Vorsicht. Hunde sollten angeleint bleiben, kleine Kinder nicht unbeaufsichtigt draußen spielen. Wer etwas Verdächtiges sieht, soll sich sofort bei der Polizei melden. Allerdings gibt's inzwischen auch gefälschte Hinweise. Mit KI erstellte Puma-Bilder kursieren in sozialen Netzwerken und landen sogar bei der Polizei. Die muss solchen Meldungen nachgehen und verliert dadurch wertvolle Zeit. Deshalb die klare Bitte, nur echte Beobachtungen melden und keine künstlich erzeugten Bilder verbreiten.
2: Yetkililer köpeklerin tasmalı tutulmasını ve küçük çocukların dışarıda gözetimsiz bırakılmamasını tavsiye ediyor. Şüpheli bir hayvan görenlerin doğrudan polise bilgi vermesi isteniyor. Ancak yapay zeka ile hazırlanmış sahte puma fotoğraflarının paylaşılmaması konusunda da uyarı yapılıyor. Çünkü polis bu ihbarları da kontrol etmek zorunda kalıyor ve zaman kaybediyor. Şu an için Bavyera Obadin çevresinde bir puma bulunduğuna dair doğrulanmış bir iz de yok. Diğer bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz.
4: Evet, Metropol FM'desiniz arkadaşlar. Şimdiye kadar ChatGPT'ye sormuş olduğunuz en böyle sıra dışı soru oldu mu? Veya da yaptırmak istediğiniz herhangi bir eylem, herhangi bir şey. Yazın bana dedim. Veya da sesli mesajla gönderebilirsiniz dedim. Şimdi sesli bir mesaj geldi, dinliyoruz.
5: Ben bir arkadaşla beraber bu programda GPT'den dedik, helal süt emmiş bir kız bulalım dedik. Ama fazla bir netice alamadık. Bence de olmadı yani, bulamadık. Öylece de kaldı bizimki bir testimiz. Vallahi bir şeye de yaramadı, bir şeye de çıkartamadık. Kolay gelsin.
4: Wow. Helal süt emmiş kız sorduk ChatGPT'ye, cevap veremedi diyor. Yani ChatGPT cevap veremediyse kız bu, yani kız yok demek anlamında değil. Belki senin siciline baktı. Yani kızların güvenliği için konuşmamayı

0: Bir başka dinleyicim. Bakalım onu diyor. Hakan, benim hiç ChatGPT yoktu. Yani hiç kullanmadım. Bunu yazmak mecburiyetinde değildin aslında. Şey vardır ya, böyle iş ilanı verirler. Yani dükkanlara bas şey yazarlar böyle, iş arıyor musunuz diye. Birisi içeri giriyor, ben aramıyorum diyor, gidiyor. Aynı ona benzeri. Evet, ve şimdi devam ediyoruz. En güzel şarkılarımızın geriye doğru gidiyoruz. Geriye biraz nostaljik yapıyoruz. Kiminle?
1: Bir efsaneydi, efsaneydi.
0: Yes! Adaşımla ilerliyoruz. Hakan Peker.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Montella ile yollar ayrılıyor diye haberler var. Montella'yı göndermek istiyormuş da yetkililer. Montella tazminat da tazminat, tazminat da tazminat diyormuş abi. Öyle bir durum var. Adam koskoca milli takımı batırdı. Gitmek için üstüne bir de para istiyor. Montella rakiplere yaptı bizi Nutella. Ama adama öyle bir kontrat yapmışlar ki kovsan kovulmuyor, bıraksan oynatamıyor.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk. Metropol.
3: ChatGPT'ye şimdiye kadar sormuş olduğunuz en sıradışı veya da böyle en alakasız akla gelmeyecek sorular var mı? Ve ne gibi cevaplar aldınız? Burada bir dinleyicim diyor ki Duygu. 15 senelik evliyim Hakan Bey. Eşimi de çok seviyorum ama ideal eş adayını sordum diyor. Yanıma Kıvanç Tatlıdoğ tipli birini

0: boylu diyor. Eşim de tam tersi. Esmer diyor. Ha yani onun gibi yakışıklı esmer mi acaba? Ha, esmer demekle bitmiyor iş. Devam et. Dur bakalım bir de senin fotoğrafına bakalım Duygu. Oo Duygu. Evet. Sende de böyle Angelina Jolie tipi var yani. Kocanı görmek isterdim vallahi. Evet, Güllüşah diyor ki Hakan çeyrek altının fiyatını sordu, bana yanlış bilgi verdi diyor. Ben de neden yalan söylüyorsun dedim. Sonra benden özür diledi ve bana kahve ısmarlayacağını söyledi. Gittiniz o vas. Ben de öyle beleşe kahve olmaz, kahvenin parasını yolla bağışla dedim. Ama onu yapmam dedi. Resmen bir saat boyunca kavga ettim. Benim ChatGPT de benim gibi biraz çatlak, benden beter olmasa da az değil diyor. Senin kocan neden acaba mesai yapıyor Gülşah? Gönüllü böyle mesai yapanlar var mı arkadaşlar? Gülşah'ın kocası sürekli yapıyor. Aynen böyle, sebebini zaten gördük. Zo. Ne demiştik? Bugün bir de konuşmasını öğrenebilsem var ya, böyle aslında çok şeyler anlatacağım ama maalesef konuşamıyorum. Şeye benziyor aynı bu. Şuna.
1: Kışın yediği karı ayazı kurdun. Herkes yerini bilsin.
0: Buna benzedi değil mi? Bir de konuşabilsem de anlatacak o kadar çok şeyim var ki. Dediğim gibi bugünkü rengarenk programda her telden çalacağız size. Sanat müziğimiz de var dedi. Sanat müziği derken tabii ki mutlaka birçok böyle değerli sanatçılarımız var. Ama ben bir sanatçıya biraz fazla takılıyorum gibi. Ve bu şarkıyı, bu şaheser parçayı o kadar güzel söylemiş ki, onun için sizlere şimdi armağan ediyorum. Hep beraber dinliyoruz. Of, of. Haydi, efkarlanıyoruz arkadaşlar. Curcuna devam edecek. Nasıl geçti habersiz? O güzel yıllar. Seslendiren mega sarımız Tarkan'ımız.

0: altın alıp tasarruf etmek mi istiyorsun? Exchange AG'de tüm altın takılarda şimdi %25 indirim. Hemen uğra ya da online juveliye-exchange.de.
1: Dümez. Der neue Look? Richtig cool. Der Geschmack? Ein Erlebnis für sich. Übertreiben wir? Ein wenig. Verdient? Absolut. Dümez. Die führende Fruchtsaftmarke der Türkei.
0: Exchange AG, Hamburg'da 3 noktada, yanında birebir hizmet. www.exchange-ag.de

0: en iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM.
2: Metropol FM'desiniz. İşte böyle rengarenk dediğim böyle olur. Bir taraftan telefonlar çalıyor, öbür taraftan mesajlar. Ya vallahi maşallah size. Bugün yine coşmuşsunuz. Ben okuyorum, siz yazıyorsunuz. Ortalık iyice şenlik yerine döndü. Karma karışık oldu buralar. Dağıttık buraları yine. Ama bakın, bugün ufak bir sürprizim var. Sürpriz demeyeyim de farklılık var diyeyim. Normalde saat 15'e kadar biliyorsunuz benim programım. Ama bugün Esra arkadaşım izinli olduğu için bugün saat 19'a kadar sizlerle birlikte oldum. Yandınız. Evet, ve devam ediyoruz. Ne demiştik? ChatGPT'ye şimdiye kadar sormuş olduğunuz en böyle sıra dışı ne oldu arkadaşlar? Böyle hiç böyle bunu yaptım, bunu birisi 200 euro borç istemiş, vermemiş, şerefsiz diyor bir de. Çok ayıp. Çok ayıp. Başka bir dinleyicim de diyor ki bana şiir yap dedim. Bana şiir yaz dedim ve o kadar güzel şiir yazdı ki bana göre yazdı diyor. Evet, bir başka dinleyicimize bakalım. Saksi.
3: Hakan, iyi yayınlar, bol eyvah kazançlar.
2: Eyvah eyvah eyvah.
3: Yoksa ChatGPT sen misin? Sende her şeyden haberim var. Neyse, buradan herkese selam söylüyorum. Burdurlu Zeynep ablama ve bütün iş arkadaşım F-Fa servise ve patronum Elim Hanım'a. Hakan, iyi yayınlar. Kırşehirli'den selam.
2: Kırşehirli Hilal diyor ama ben ona Halil diyorum. Ya fotoğrafını görseniz Halil abi dersiniz. Devam ediyoruz bir başka. Dinleyicim ne diyor bu arada? Ne diyor? Sarkan benim en sevdiğim sanatçı. Adamdaki ses ve yeteneği gerçekten kimse de yok demiş. Evet, ve devam ediyoruz. Başka bir dinleyicim diyor ki ChatGPT diye diyor. En nefret ettiğim, Türkiye'de alışveriş yaparken bayan olarak erkek işçi baştan aşağı süzüp bu size olur veya olmaz demeleri diyor. Ne demiştim ben burada? ChatGPT diye fotoğrafınızı koyuyorsunuz. Beğendiğiniz herhangi bir kıyafetleri koyuyorsunuz. Sonra bunu bana giydir diyorsunuz. Ve gerçek anlamda üzerinize nasıl durduğuna dair böyle en geçerli notu alabiliyorsunuz.

0: Merhaba Hakan abi, kolay gelsin. Berlin'den taksici Hasan ben. Bu çalmış olduğun yaylaların arkasından bir de domdom kurşunu iyi gider abi. Kolay gelsin.
1: Taksici Hasan. Sen koşturuyorsun ama. Ne oldu, taksiye mi götürdüler?

da diyor. Allah Allah. Selam Hakan, yayını Belçika'dan dinliyorum. Sizi babam sayesinde tanıdım. Kendisi Almanya'da Frankfurt'ta yaşıyor. Şoför ve her gün sizi dinliyor. Ondan sonra çok teşekkür ederiz. Sizler de kendinize iyi bakın efendim. Aa, gelmiş bizim çılgın, ben de halaya yetiştim. Oh. Pardon, hala değil. Halaya yetiştim diyor. Kolay gelsin, rengarenk yayınlar olsun Nebahat. Bir diğer dinleyicim diyor. Köln'den selamlar abi. Ben ChatGPT değil de Gemini'yi kullanıyorum diyor. Yani Gemini'yi kullanıyormuş. Aslan burcuyum. Sanki biliyormuş gibi uyuz uyuş cevaplar verip tartışıyor benimle. İnsan olsa saçını başını yolacağım diyor. Fişini çekebilirsin. Vallahi çekebilirsin fişini. Das geht. Das hab ich mal probiert. Das hat geklappt bei mir. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Flamenco. Aşkın Nur Yengeniz. Ya ne aşıktım ben bu kadına ya. Kendi kendime. Kimsenin haberi yoktu. Haberi olsa ne olacak ki? Bana kim bakar? Bu yüzden televizyonda değil, radyoda çalışıyorum. Hep beraber dinliyoruz ve 90'lara gidiyoruz arkadaşlar. Açın radyolarınızın sesini, biraz daha açın. Aç aç aç aç aç, geliyor Aşkın Nur Yengeniz.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Bleskin. Der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an die südafrikanische Juristin Navi Pillay. Das gab das norwegische Nobelkomitee in Oslo bekannt.
2: Die 85-jährige Pillay war Richterin in Südafrika, am Ruanda-Tribunal und am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Sie habe maßgeblich dazu beigetragen, dass Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord strafrechtlich verfolgt werden, erklärte das Nobelkomitee. Mit der Preisverleihung wolle man die Welt daran erinnern, dass die Rechtsstaatlichkeit auf nationaler wie internationaler Ebene das Fundament des Systems bilde, das geschaffen worden sei, um Frieden zu sichern und Konflikte gewaltfrei beizulegen. Sigrid Hams, Oslo.
1: Der mutmaßliche Schütze von Berngau war nach Angaben von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann Jäger und Sportschütze. Er besaß demnach 10 Waffen legal.
3: Es bleibt vor allem die Frage, warum? Und sie kann auch Bayerns Innenminister Herrmann noch nicht beantworten.
4: Es gibt keine Einträge in den polizeilichen Dateien über ihn. Es gibt auch bei Staatsschutz und Verfassungsschutz nach gegenwärtigem Stand keine Erkenntnisse über den Täter.
3: Heißt, es gibt auch keine Hinweise auf ein extremistisches Motiv. Klar ist, der 60-Jährige war Jäger und Sportschütze, hatte 10 Waffen legal. Er wurde bei seiner Festnahme schwer verletzt, liegt jetzt im Krankenhaus. Aus München, Helen Martin.
1: Bahn und Bund wollen in den kommenden 5 Jahren deutlich weniger stark befahrene Strecken umfassend sanieren als bisher geplant. Bis 2031 sollen nur noch 13 statt 21 Korridore erneuert werden, die übrigen folgen später. Verbessert werden sollen vor allem die Umleitungen und die Wiederaufnahme des Zugverkehrs nach den Bauarbeiten. Außerdem sollen die sanierten Strecken künftig vollständig für das digitale Zugleitsystem ETCS vorbereitet werden. Bundeskanzler Friedrich Merz hat zutiefst empört auf die Teilnahme von Ex-Kanzler Gerhard Schröder an einer Geburtstagsfeier von Kreml-Chef Wladimir Putin in Moskau reagiert. Putin allein sei für den Krieg in der Ukraine verantwortlich, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Mayer in Berlin. Der Bundeskanzler empfinde es als geradezu unmoralisch, dass Schröder an einem solchen Tag mit Putin feiere. Nach Kreml-Angaben hatte der Altkanzler am Mittwoch mit Putin dessen 74. Geburtstag gefeiert.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz.
5: Metropol FM Türkiye gündemi.
6: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Haztürk. Şimdi Türkiye'de öne çıkan bazı başlıkların detaylarına bakıyorum. İstanbul'un Maltepe ilçesinde 7 katlı binanın kısmen çökmesinin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. İstanbul Valiliği enkazdan toplam 14 kişinin çıkarıldığını, 4 kişinin olay yerinde, 1 kişinin ise hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Çevredeki 3 bina güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Toplam 55 kişi tahliyeden olumsuz etkilendi. Binanın çökme nedeni araştırılırken mimar ve şantiye şefi hakkında gözaltı işlemi yapıldıktan sonra adliyeye sevk edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'daki Uluslararası Adalet Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan konuşmasında uluslararası adalet sistemini eleştirdi. Cumhurbaşkanı sistemin ağır yara aldığını ve güven kaybettiğini söyledi. Birleşmiş Milletler'de 5 ülkenin veto ayrıcalığına dayanan yapının adil olmadığını vurgulayan Erdoğan, İsrail'in Gazze'yi dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürdüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası mahkeme kararlarının uygulanmamasını da eleştirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ve Ukrayna'nın kış öncesinde Karadeniz'deki saldırılarını yoğunlaştırdığını söyledi. Fidan, saldırıların deniz ulaşımının güvenliğini tehlikeye attığını ve Karadeniz'in savaşın yeni cephesine dönüşmemesi gerektiğini belirtti. Türkiye daha önce iki tarafa ticari gemilerin ve tahıl sevkiyatının güvenliğini artırmayı amaçlayan bir öneri iletmişti. Ankara bu öneriye yanıt bekliyor. Ankara'nın Pursaklar ilçesinde polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada 5 şüpheli tutuklandı. Savcılığın gözaltı kararı verdiği 14 kişiden yakalanan 10'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı. Mahkemeye sevk edilen diğer 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Değerli futbol severler, milli aradan sonra Süper Lig'de 7. hafta karşılaşmaları bu akşam başlıyor. Akşam saat 19'da Galatasaray Kasımpaşa ile kendi evinde karşılaşıyor. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. DJ Hakan'la Rengarenk.
7: Oh be, işte böyle rengarenkte bir saati devirdik bile arkadaşlar. Vallahi zaman nasıl geçti ben de anlamadım. Daha yine oturduk masaya, bir baktık saatin yarısını yemişiz. Oh! Ama daha bitmedi. Önümüzdeki koskoca bir saat var. Daha ortalığı şenlendireceğiz. Yes! Evet, biraz önce Türk müziğine, daha doğrusu Türk sanat müziğine girdik biliyorsunuz. Gönülleri böyle mest ettik. Halaya da girdik. Omuz omuza sallandık arkadaşlar. Birazdan da arabeskin dibine vuracağız. Aynen öyle. Yani bizim programımızda müziklerin bile kafası karışık arkadaşlar. Bir ağlıyoruz, bir oynuyoruz. Tam bir mahalle düğünü mübarek. Pam pam pam pam pam pam. Telefonlarımız açık. Mesajlarınızı bekliyorum. Aşkınızı mı ilan edeceksiniz? Arayın. Birine iki çift lafınız mı var? Ayırın. Buyurun. Hepiniz. Hatta birine Allah seni bildiği gibi yapsın mı diyeceksiniz? Onu da söyleyin ama kırmızı çizgiyi aşmadan ha. Kiminle görüşüyorum?
8: Selam Hakan'cığım. Ben Trakyalı Ufuk.
7: Eyvah, geldi yine bizim maydanoz. Evet, inşallah konuyu biliyorsundur.
8: Ya konu chat bitişi mi? Neydi
7: ya? Bir de konuşmasını öğrensen.
8: Vallahi söyleyemedim yani. Kayıya soruyoruz ya.
7: Ama bendensin. Ben de öyle bazen de genelde konuşamıyorum da arada bir konuşabildiğim kadarıyla.
8: Yani ama iyi çözdün yalnız sen.
7: Seni dinliyoruz. ChatGPT'ye şimdiye kadar sormuş olduğun herhangi böyle yapay zeka, herhangi böyle ne bileyim böyle sıra dışı veyahut da karşılaştığın herhangi ilginç bir olay oldu mu?
8: Yani ben ChatGPT'ye, yani onu söylemeyeyim şimdi, söyleyemem.
7: ChatGPT değil, GPT.
8: GPT'ye sordum. Yani ikinci eş nasip olacak mı diye bana. Sen dedi ki ilk önce bir ona bak dedi, sonra ikinciyi sonra düşün dedi.
7: Aslında var ya, onun sana bakması lazım.
8: Ama yani...
7: Aması yok ya, kes, kalbim... Hayır olmaz burada. Eşine haksızlık ediyorsun burada.
8: Ama Allah. Kalbimi kırdı yalnız.
7: Ha, kalbini kırınca hemen başka birisini mi arıyorsun? Ya sen yok, nasıl canım, bir adamsın ya? Vallahi bilemeyeceğim yani Trakyalı Ufuk. Arkadaşlar haksız mıyım? Arkadaşlar haksız mıyım? 66 doğumlu Ufuk daha hala... Evet. Şey peşinde.
8: Yaşım var.
7: İkinci bir eş alabilir miyim de. Efendim ne dedin?
8: Aha bir şeyler bak. Kay araya girdi.
7: Kay mı araya girdi? Ne diyor Kay bakayım? Söyle bakayım.
8: Kay diyor sen en iyisi diyor öyle kal boş ver.
7: Evet. Ufuk bugün canımı sıktı. Ben kapatıyorum. Dün daha iyiydin.
8: Vallahi.
7: Yok, bugün sınıfta kaldım. Ben kapatıyorum. Kapattım bile arkadaşlar. Ufuk böyle biraz hazırlıklı gel böyle. Hop diye girme. Olmaz işte böyle. Hepimizin canını sıkıyorsun vallahi. Viyaman Bay Camit Hande Yener yalanım batsın diyor. Ufuk orada mısın daha?
8: Buradayım ya.
7: Ya burada bak. Adam bak gitmiyor bak. Görüyorsunuz.
8: İyi hafta sonları.
7: Sağ olasın, yüzsüzlüğüm bu kadarı.

Batsın dedi ve mesajlar gelmeye devam ediyor. ChatGPT'ye şimdiye kadar sormuş olduğunuz en sıradışı soru ne oldu? Veyahut da ne gibi ilginç bir olayla karşı karşıya kaldınız? Dedim sizlere sordum. Dinleyicilerim bana mesaj gönderdiler. Ben ChatGPT'ye eşimle kavga etmeden nasıl haklı çıkarım diye sordum. Cevap çok kısaydı. Zor. Güzel. Bir gömlek beğendim, kendi fotoğrafımı koyup üstüne nasıl durur dedim. Gördüm, vazgeçtim, 70 euro cebimde kaldı diyor. İşte teknoloji budur. Eskiden hata yapıp biliyordunuz, öğreniyorduk. Şimdi rezil olmadan öğreniyorsun. Bakar mısın? Eşimle kavga etmeden nasıl haklı çıkarım diye sormuş. Cevap zor. Bak buna yapay zeka değil, hayat tecrübesi denir bana soracak olursanız. Makine bile demiş ki kardeşim ben buradan sonrası için dua ederim. Yani o zaman. Bir başka dinleyicim bakayım ne diyor. Ben Mustafa Esnen. Bir ara ChatGPT ile tartıştım ama öyle böyle değil. Ağır küfürler ettim diyor. Halt stop orada dur şimdi dedi. Benle böyle konuşmana izin vermiyorum. Seni sperm yaparım dedi. İstemiyorsan beni silebilirsin dedi. O gün bugündür kavga etmiyorum diyor. İstersen et. Değil mi? İstersen et. Arkadaşlar, şimdi birazcık arabesk yapalım mı? Vallahi yapalım. Şimdi arabesk deyince akla gelen kimler var? Tabii ki Orhan Gencebay var, Ferdi Tayfur var, ne bileyim Ercan Turgut var. Aklıma daha kimler gelebiliyor? Müslüm Gürses tabii ki değil mi? Şimdi ama Müslüm Gürses derken Müslüm Gürses'in bir pop şarkısını arabeske çevirme faslı var. O kadar güzel yapmış ki ben bayılıyorum bu şarkısına. Hangi şarkıya? Teoman'dan. Paramparça adlı şarkısını Müslüm Gürses'ten dinleyeceğiz. O güzel sesi.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM.
1: Senin radyon.
2: Metropol FM'desiniz arkadaşlar. Rengarenk cumazıyla devam ediyor. En güzel şarkılarımızla devam ediyoruz değil mi? Neyi çaldık? Paramparça çaldık. Müslüm Gürses'ten arabesk takıldık. Onza Tarkan'ımızdan çaldık. Birazcık Türk sanat müziğine böyle onun havasına girdik. Ondan sonra halay da çektik. İbrahim Tatlıses'ten yaylaları çaldık. Yine biraz sonra size böyle güzel bir parça. O parçanın bir girişi var böyle. O parçanın giriş girdi mi böyle yapıyorsunuz. Ne oluyoruz bize? Ne oluyoruz böyle? Hakan ne çaldı yine? Evet ve konumuz arkadaşlar ChatGPT ile şu anda şimdiye kadar yapmış olduğunuz diyalog. En ilginç diyalog ne oldu? Yazın bize veyahut da sesli mesajla gönderin dedim. Burada Serpil Ausmöfel'den de diyor ki ben yazdığım kitabın resimlerini ChatGPT'ye yaptırdım diyor. Komut olarak hikayeye uygun resim çizdim. Süper resimler çıkardı Hakan diyor. Hayret ettim diyor. Bir başka dinleyicim diyor ki.
3: Hakan selam Ozan ben. ChatGPT'ye şey soruyorum. Diyorum ki aramızdaki bugüne kadar olan konuşmalara istinaden benim için ne düşünüyorsun? Yani açıkça dürüst olarak böyle beni goy goylamadan yorum yap diyorum. Bayağı enteresan şeyler söylüyor. Ta ilk konuşmalara istinaden şeyler hatırlıyor. Ona göre şeyler söylüyor. Bayağı öz eleştiride bulunabiliyorsun kendine.
2: Sonuç? Bak şimdi adam ChatGPT'ye ben nasıl bir adamım diye sormuş. ChatGPT de uzun uzun anlatmış. Ama Ozan diyor ki bizimle paylaşmak istemiyor. Neden? Neden paylaşmak istemiyorsun? Ya bak sana bir şey söyleyeyim. Güzel bir şey olsaydı mutlaka ben şuyum buyum derdin ama sen de yemiyor değil mi? Devam ediyoruz. DJ Hakan sizlerle. Barış Manço, Sarı Çizmeli Mehmet Ağa. 14.40. 24 oldu saatimiz. Günlerden cuma, hafta sonu geldi. Bugün saat 19'a kadar benimle birliktesiniz. Allah sabır versin.

0: frekansındasın.
1: Metropol FM. Metropol FM özel dosya.
2: Den Führerschein zu machen ist teuer. Inzwischen kostet er mehrere tausend Euro.
3: 2,5, 2,7 sowas.
4: Über 4000 Euro gezahlt.
5: Der Führerschein oder Lappen, wie man früher noch gesagt hat.
6: Spürbare Reduktion. Ich hoffe schon, dass wir dazu kommen, dass vielleicht 1000 Euro Ersparnis erzielt werden können.
7: Değerli dinleyenler, Almanya'da ehliyet alacaklara müjde. 1000 Euro'ya kadar tasarruf mümkün olabilecek. Federal hükümet hızla artan ehliyet masraflarını azaltmak için kapsamlı bir değişim, bir reform hazırlığında. Federal Ulaştırma Bakanı Steffen Bilger yeni düzenlemeyle sürücü adaylarının en iyi ihtimalle 1000 euroya kadar tasarruf edebileceğini açıkladı. Değerli dinleyenler, B sınıfı yani otomobil ehliyeti almanın maliyeti son yıllarda önemli ölçüde arttı. Günümüzde sürücü adayları çoğu da genç olmak üzere ehliyet almak için ortalama 3400 euro para harcıyor. Açıklamada reform sayesinde birkaç yüz euro, en uygun koşullarda ise 1000 euroya kadar tasarruf sağlanabileceği belirtiliyor. Ancak bu miktar herkes için geçerli olmayacak. Maliyetler bölgelere ve tabii adayların ihtiyaç duyduğu direksiyon derslerinin sayısına göre değişebilecek. Bunu bizlere Alman haber ajansı DPA ulaşım uzmanı şöyle aktarıyor.
8: Verkehrsminister Bilger sagt auch, die Ersparnis könnte da letztlich regional unterschiedlich sein. Selbst wenn die Reform wie geplant Anfang 2027 in Kraft tritt, die Fahrschulen müssen ja dann die neuen Vorgaben auch noch praktisch umsetzen. Das dauert vielleicht auch noch. Und es gibt teilweise angeblich auch schon lange Wartezeiten für Anfang des Jahres. Also wer jetzt wartet, der geht eine ziemliche Wette auf die noch recht unklare Zukunft ein. Warten empfiehlt sich deshalb eigentlich nur, wenn man locker noch so ein, zwei Jahre nicht dringend den Führerschein braucht.
7: Peki şimdiden nasıl tasarruf edebiliriz? Uzman ehliyet almak isteyenlere farklı sürücü kurslarının fiyatlarını karşılaştırmalarını öneriyor. Özellikle kayıt ücretleri, direksiyon derslerinin saatlik ücretleri ve sınav masrafları arasında önemli farklar bulunabiliyor. Teorik sınava iyi hazırlanmak, düzenli direksiyon dersi almak ve gereksiz tekrar sınavlardan kaçınmak da toplam maliyeti azaltabiliyor.
8: Ja, zum einen kann man gerade gucken, ob es günstige Angebote gibt, denn die Fahrschulen, die wollen ja im Moment diejenigen, die auf die Reform warten, doch überzeugen, jetzt den Führerschein zu machen. Und ansonsten spart vor allem gute Vorbereitung. Für die theoretische Prüfung zum Beispiel online gut vermeidet eine Wiederholung. Und wer vorher auf Übungsplätzen Probe fährt, spart sich oft teure praktische Fahrstunden. Kann günstiger sein letztlich, als bei der praktischen Prüfung durchzurasseln.
7: Otomobil kulübü ADAC hükümetin ehliyet reformunu tamamen destekliyor. Ancak sürücü eğitmenlerini temsil eden meslek kuruluşu düzenlemeye eleştirel yaklaşıyor. Eğitmenler zorunlu derslerin azaltılması ve teorik eğitimin tamamen dijital ortama taşınmasının trafik güvenliği açısından risk oluşturabileceği uyarısında bulunuyor. Yeni düzenlemenin 2027 yılının başında yürürlüğe girmesi planlanıyor. Ancak bunun için Federal Parlamento Bundestag ve Eyalet Temsilciler Meclisi'nin onayı gerekiyor. Ve bakan tarafından açıklanan en uygun koşullarda 1000 euroya kadar tasarruf en iyi ihtimal için yapılan bir tahmin olarak değerlendiriliyor.
2: Den Führerschein zu machen ist teuer. Inzwischen kostet er mehrere tausend Euro.
3: 2,5, 2,7 sowas.
4: Über 4000 Euro gezahlt.
5: Der Führerschein oder Lappen, wie man früher noch gesagt.
7: Gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
1: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz.

İşte böyle rengarenk tam gaz yoluna devam ediyor. Mikrofon ben, enerji sizde, müzik desen zaten damarlarımızda dolaşıyor arkadaşlar. Şimdi yine öyle parçalar geliyor ki kimisi böyle sizi geçmişe götürecek, kimisi de oturduğunuz yerden kaldıracak böyle. Genel Zoysiz. Ben DJ Hakan, mahallenizin müzikten sorumlu hafif çatlak elemanı. Burası Metropol FM, burası rengarenk. Kumandaya dokunmayın, sakın frekansı da oynamayın. Daha kulağınıza yapacak çok güzel sürprizlerim var. Hadi bakalım, lafı kesiyoruz, müziğin sesini açıyoruz.

Ya size bir şey söyleyeceğim ama önce şöyle sağlam bir yere oturun çünkü rakam biraz ağır arkadaşlar, maşallah. Tansiyonunuz çıkabilir. Bugün oyla yapacağım. Duydunuz mu? Oyla jackpot'a tam 120 milyon euro var. Oğlum 120 milyon euro ne demek ya? Ben o parayı görsem herhalde, gözümle görsem önce bir bayılırım herhalde. Kendime gelince bir daha bayılırım. Wahnsinn, 120 milyon euro. Şimdi düşünüyorum da bu para bana çıksa ne yaparım biliyor musunuz? Bir kere sabah kalkınca böyle işe gitmem diyorum ama giderim herhalde. Ama alışkanlık işte. Yine saat böyle 13'te radyoya gelirim. Tek fark artık maaş almak için değil de patronun böyle suratını görmek için gelirim böyle. Hatta patrona dedim ki, gel yavrum otur şöyle karşıma. Ondan sonra patron bana tekmeyi bir vur. Herhalde yediğim en güzel tekme olur bu. Bazı arkadaşlar var, sonradan böyle zengin olanlar böyle limuzin alıyorlar. Upuzun limuzin alıyorlar ama limuzini kendileri sürüyorlar. Bunlar ruhen fakir kalmışlar, tamam mı? Hiçbir zaman da yani şoför tutmak aklı erdiremezler. O kadar param vereceğim ona falan derler böyle. Genel Zoysiz. 120 milyon euro arkadaşlar bugün. Bakın oynayın, gözünüzü seveyim. Eğer bir şeyi tutarsa bana eğer uğramazsanız var ya. Valla ruhen sizi affetmeyeceğim hiçbir zaman. Söylüyorum.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Montella ile yollar ayrılıyor diye haberler var. Montella'yı göndermek istiyormuş da yetkililer. Montella tazminat da tazminat, tazminat da tazminat diyormuş abi. Öyle bir durum var. Adam koskoca milli takımı batırdı. Gitmek için üstüne bir de para istiyor. Montella rakiplere yaptı bizi Nutella. Ama adama öyle bir kontrat yapmışlar ki kovsan kovulmuyor, bıraksan oynatamıyor.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: jackpot'ta 120 milyon euro var arkadaşlar. Peki size 120 milyon euro çıksa ilk yapacağınız çılgınlık ne olurdu derim. Bir dinleyicim burada diyor ki bana çıkarsa Hakan söz sana bir BMW kabrio alırım. Bir aylık yakıt masrafında benden üstünü açıp saçlarını yellendirirsin diyor. Ya bakar mısın? Ben sizi ne bileyim hatırlatıyorum en azından. Ondan sonra sana 120 milyon çıkacak, sen bana sadece bir BMW mi alacaksın? İstemiyorum kalsın. Bir diğer dinleyicim. Bakalım o ne diyor?
1: Hakan ben oynayacağım ama sana para vermeyeceğim. Sen mesajlarımı okumuyorsun.
0: Evet, mesajlarını sadece çalıyorum, okumuyorum. Evet, bir dinleyicim var. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
2: Merhaba, ben Salih.
0: Salih Bey nasılsınız, iyi misiniz?
2: İyiyim, Salih. Biraz zor isim.
0: Sadis.
2: Sadis, aynen.
0: Bir dakika. Şimdi bunu şey yapalım. Sadis.
2: Aynen. Sı-a-lı-is.
0: Evet. Anlamı nedir?
2: Anlamı Farsça galiba. Galiba değil mi? Farsça. Üçüncü doğdum. Anlamı da üçüncü.
0: Oo. Sehr interessant. Evet. Sizi dinliyoruz. Buyurun.
2: Sizi dinliyordum ben de. 120 bin euro dediğiniz jackpot.
0: Bir saniye. Bir saniye Salih Bey. 120 bin değil. 120 milyon.
2: O milyon. O zaman ben bugün dedim oynayacağım. İnşallah kazanırsa ben Miami'ye gitmek istiyorum. Sizi de getiririm kendimde.
0: Beni de götürsün, kuma olarak alırsın yanına, öyle değil mi? Miami. Neden Miami? Onu söyleyeyim. Neden Miami?
2: Vallahi ben sıcağı çok severim. Orası hep sıcak. O yüzden.
0: Evet, başka sıcak. Arabistan da var. Oraya da gidebilirsin. Afrika var.

0: Bugün Araplar çok ya.
1: Yok.
0: Araplar çok.
1: Efendim?
0: Şey yap. Belinde Araplar çok.
1: Ha, ben onun için diyorsun şeye gitmek istiyorum. Amerika'ya gitmek istiyorum diyorsun.
0: Amerika'da.
1: Tamam, okey, güzel. Evet. Işte. 120 milyon cebe koyduğunda sadece şey değil, kızlar da çok olacak orada tabii ki para olunca. Çok teşekkür ederim Sadis Bey. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın. Bir diğer dinleyicim var. Evet. Kiminle görüşüyorum?
2: Hakan abi, sıra bende mi?
1: Evet, sıra sen. Sırayla, parayla değil.
2: Hatta kal dedin, iki kişi aldın önüme.
1: Tamam. Nasıl hatta. Olayım? Hadi bakalım, sıra sende şimdi.
2: Vallahi 120 milyon, şimdi bir atasözü var. O atasözünü bir değiştirelim ilk önce.
1: Söyle bakayım.
2: Söyle bana Jackpot'taki 120 milyonu, söyle arkadaşın kim olduğunu.
1: Nasıl oluyor?
2: Bu 120 milyonu birisinden sayı istediğin zaman kimse vermiyor. Neden?
1: Sanki DJ çıkacakmış gibi değil mi? Yani madem biliyorsun, o zaman sen oyna.
2: Nasıl bir güvensizlik yani? Yok, söylemem.
1: Sır onda sanki değil mi? Aslında doğru doğru söylüyorsun ya. Çünkü ben de hep böyle yapıyorum. Arkadaşlar sonuca söylemem diyorum.
2: İki sayı rica edeyim senden.
1: Vallahi bizde bir arıza var. İki sayı mı rica ediyorsun benden? Evet. Tamam, ben sana söyleyeyim. 19.
2: Tamam.
1: Ve 07. Ya yani 07 olamayacağı için 7.
2: 7 tamam. 19 ve 7 tamam. Çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Görüşürüz.
2: Eyvallah,
1: sağ olasın. Hadi bay bay. Kaptık oradan bir 10 milyon. Evet arkadaşlar, ve bir dinleyicim. Başka bir dinleyicim Kürşat. Kürşat diyor ki, demiyor şey yapmış. Bakayım. Ha, Mercedes'te. Daha doğrusu bana BMW arayan. Arkadaş diyor ki, tamam ulan sen seç marka modeli diyor. Ya sen daha parayı kazanamadan havalara girmişsin. Sana para gelirse var ya. Öp öp öp öp doyamayacaksın. Tarkan'ımız sizlerle.

İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitly Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de.
1: Sevgili Hakan kardeşim, kolay gelsin. Seni zevkle dinliyoruz. Eğer ki bana 120 milyon bana çıkarsa sana Fethiye'den bir villa veya bodrum, bir araba, bir senelik benzin param bana ait kardeşim. Sevgi ve saygılarımla ben Hayrettin Manhayim'den selam olsun.

0: Arkadaşlar şimdi tabii ki bana eğer oynayacak olursanız bana falan bunları şaka yapmıyorum, verin yani. Ben de burada bağış yapacağım. Yersen. Evet, 120 milyon euro var bugün jackpot'ta. Size bu para çıkmış olsa ne yaparsınız dedim ve bir hanımefendi beni aradı şu anda. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
1: Meliha.
0: Meliha Hanım, nasılsınız?
1: Çok iyiyim, teşekkür ederim.
0: Vallahi öyle bir sesiniz geliyor ki parayı şimdiden kazanmışsınız gibi yani. Bilmiyorum, böyle var mı içiniz öyle bir his?
1: Yok. Ama inşallah diyorum. Bilmiyorum, evet. Hayal ediyorum yani.
0: Şimdi biliyorsunuz inşallah da maşallah da olmuyor bunlar. Oynamanız gerekiyor.
1: Siz de bana dua edersiniz.
0: O dua,
1: yaparım,
0: dua mı o işler? Şimdi kumar gibi bir şey olduğu için bunlar, bilmiyorum, onlar biraz ters mi oluyor?
1: Tamam. Tamam. 120 milyonu kazansam ne alırım diye soracaktın.
0: Yani ne yaparsın? İlk yapacağınız şey ne olur? İlk. Şunu yaparım diyor.
1: Okey. Almanca cevap vermem lazım.
0: Tabii ki istediğiniz gibi.
1: Ich würde in der Türkei die erste nur deutschsprachige Theaterschule für Frauen gründen.
0: Wow! İşte bu! Var mı tiyatro
1: ile aranız? Ich habe in Wien gelernt. Ich habe am Burgtheater Wien gelernt. Ich bin Theaterpädagogin, Drama dersi veriyorum Almanya'da.
0: Çok güzel. Ja. Çok güzel. Teşekkür ediyoruz.
1: Hadi bana dua edin.
0: Tamam. Benim duam tutmaz da başkaları dua etsinler. Bilmiyorum. Ben çok günahkarım. Ben günahkarım yani. Benim cehennemde bile yerim yok. Ben sana söyleyeyim daha.
1: Arayla imanın kimde olduğu hiç görünmemiş, bilinmemiş.
0: Evet, bilinmez. Parayla imanın kimde olduğu, ben de ikisi de yok.
1: Beni hatırlıyor musunuz? Geçen de bir aramıştım. Gail deyip durmayın demiştim.
0: Ya ben sizi unutur muyum? Ben öğretmenim benim, canım benim. Seni ben bakın, ne kadar çok severim diye vardır.
1: Ben o parayı kazanmadan da açacağım inşallah.
0: İnşallah.
1: Aynı anda 6 çocuk anasıyım.
0: Ay canım yani benim, Allah bağışlasın.
1: Ya ya.
0: Ya ya da biliyorsunuz ne anlama geliyor Almanca'da, değil mi?
1: Bitte?
0: Ya ya deyince ne anlama geldiğini biliyorsunuz değil mi yayanın?
1: Ich lebe im Münsterland, da spricht
0: man
1: Hochdeutsch, weiß ich nicht.
0: Na, das heißt, naja, o anlamda geliyor.
1: Das ist deine Interpretation, meine ist eine andere.
0: Canım benim, also, wenn teşekkür ediyorum. Ha, buyurun.
1: Eröffne, kommst du zur Eröffnung?
0: Auf, aber ich bin keine Frau.
1: Ja, dann musst du was daran ändern.
0: Oh, teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.
1: Bye.
0: Sağ olun, sağ olun. Evet arkadaşlar, öğretmenimiz bir ara gayet demiştim. Gayet dememeniz lazım, kötü örnek oluyorsunuz diyordu bana. Bu hanımefendi, daha ne kötü olacağım yani, daha kötüsü mü varmış, varmış demek ki. Evet, kiminle görüşüyorum?
2: Ben Cenap Hakan Bey, tanıdınız mı?
0: Aa, tanımaz mıyız, tanımaz mıyız Cenap Bey? Çok çabuk konuşmanız lazım çünkü süremiz doluyor. Siz dinleyin.
2: Evet Hakan Bey, baştan söyleyeyim, ben parayı sevmiyorum. Bana çıksa size 5 milyon verir, kendi geleceğimi sağlar, araba, ev alır, kalanını fakirlere, muhtacı olanlara, hastanelere dağıtırım parayı.
0: Ne kadar kalacak onlara?
2: Ne kadar kalırsa hepsini dağıtırım. Kendime ev, araba, geleceğimi, ölüm parası, tamam, kalanını dağıtırım yani.
0: Şimdi parayı evle araba, bakın ben bir şey söyleyeceğim. Evle arabayla olmuyor biliyorsun. Şimdi ev, araba, tamam mı? Ondan sonra bir zaman olacak, yine para ihtiyacınız olacak, sonra bana geleceksin.
2: Bahsediyorum ama.
0: Ya sana 5 milyon vermiştim Hakan, oradan 1 milyon versene diyeceksin sonra. Seninle kavga edeceğiz biz.
2: Bak söz çıksın, 5 milyon vermeyin
0: adi. Öyle laflar kullanmıyorum lütfen, hiçbir zaman. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun, düşünmeniz bile yeter. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşça kalın. Sağ olun efendim. Birazın. Birazın. Evet arkadaşlar, saat 19'a kadar buradayım, ben daha gitmiyorum. Her ne kadar rengarenk programımızda biraz sona erecek olsa bile Paydos programında devam edeceğiz. Kısa bir aramız var, sonra tekrardan sizlerle birlikteyiz.
3: Metropol FM Hamburg etkinlikleri.
4: Hallo Hamburg, hier ist Metropol FM. Ich bin Seda und jetzt kommen die Veranstaltungstipps. Let's go. Los geht's mit der Südkultur Music Night und Echos of Anatolia. Hier trifft traditionelle türkische Volksmusik auf Psychedelic Rock und Funk. Das Konzert findet am Samstag, den 10. Oktober um 18.30 Uhr im Kulturpalast Harburg statt. Der Eintritt ist nur 57. Und weiter geht's mit dem türkischen Liederabend mit Aziz und Ajaj. Freut euch auf türkische Musik zum Mitsingen und Mitmachen am Samstag, den 10. Oktober um 20 Uhr im Kulturschloss Wandsbek. Und für unsere kleinen Hörer und Hörerinnen gibt's das Fabrik-Kinderfest der Altoba. Ein buntes Familienfest mit tollem Kinderprogramm. Am Sonntag, den 11. Oktober von 11 bis 13 Uhr in der Fabrik in Altona. Der Eintritt ist frei. Viel Spaß bei den Veranstaltungen. Weitere Veranstaltungen findet ihr auf unserer Webseite metropolfm.de. Auf unserer neuen Webseite findet ihr noch viele weitere Artikel und Beiträge rund um Musik, Gesellschaft und alles, was das Herz begehrt.
3: Metropol FM Hamburg etkinliklerini dinlediniz. Bizi takip etmeye devam edin, etkinlikleri kaçırmayın. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
5: Metropol FM, senin radyon.
0: Ve Metropol FM'de Rengarenk'in son şarkısıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Üzülmenize gerek yok. Paydos programında yine devam edeceğiz. Saat 19'a kadar sizlerle birlikteyim. Gülün siz, gülün. Hele şu olayı bir girin, ondan sonra pişman edeceğim size. Funda Deli Etmeni diyor Metropol FM Rengarenk'te.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Bleskin. Der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an die südafrikanische Juristin Navi Pillay. Das Nobelkomitee in Oslo würdigte ihre Verdienste um Frieden und Völkerrecht. Pillay habe entscheidend dazu beigetragen, dass Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord strafrechtlich verfolgt würden. Die frühere UN-Hochkommissarin für Menschenrechte war unter anderem als Richterin am Internationalen Strafgerichtshof und am Ruanda-Tribunal tätig. Bahn und Bund wollen in den kommenden 5 Jahren deutlich weniger große Strecken sanieren als bisher geplant. Bis 2031 sollen nur noch 13 statt 21 Korridore erneuert werden. Die übrigen folgen später.
2: Dass die Bahn so oft zu spät kommt, liegt vor allem am maroden und überlasteten Netz. Darum will der Konzern in den kommenden Jahren besonders viel befahrene Strecken grundlegend modernisieren. Dazu zählen Schienen, Weichen, Bahnhöfe, Oberleitungen und Signale. Die Sanierungen werden jetzt gestreckt, weil 4 große Baustellen pro Jahr das Netz zu stark belasten würden. Laut Bahnchefin Palla wolle man die Sanierungen effizienter umsetzen. Für Fahrgäste heißt das, die besonders störanfälligen Strecken bleiben länger im schlechten Zustand. Thomas Bremser, Nachrichtenredaktion.
1: Der Traum vom Eigenheim wird für viele Familien in Deutschland immer unerreichbarer. Die Kosten sind für die meisten schlichtweg nicht zu stemmen. Im August legten die Preise für Neubauten laut Statistischem Bundesamt erneut um 5,5% gegenüber dem Vorjahr zu.
3: Manche verzichten auf den Keller oder die Garage, um zu sparen, denn die Preise sind rasend schnell gestiegen. Und das fängt schon oben an, bei den Dacharbeiten. Da gab es den größten Preissprung nach oben. Aber auch Elektroanlagen und Heizungen sind teurer geworden. Die gute Nachricht, der Bund hat den Fördertopf für Neubauten von energieeffizienten Häusern aufgestockt. Es können also noch Anträge gestellt werden, spätestens bis Jahresende. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Sachsen-Anhalts Landtagspräsident Tobias Rausch hat BMW scharf kritisiert, weil der Autobauer ein Leasingangebot für seinen Dienstwagen zurückgezogen hat. Nach Angaben des AfD-Politikers geschah das wenige Stunden nach seiner Wahl zum Landtagspräsidenten. Sollte seine Parteizugehörigkeit der Grund sein, halte er das für fragwürdig. BMW erklärte lediglich, sich grundsätzlich nicht zu einzelnen Kundenbeziehungen zu äußern.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz.
4: Metropol FM Türkiye gündemi.
5: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Haztürk. Şimdi Türkiye'de öne çıkan bazı başlıkların detaylarına bakıyorum. İstanbul'un Maltepe ilçesinde 7 katlı binanın kısmen çökmesinin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. İstanbul Valiliği enkazdan toplam 14 kişinin çıkarıldığını, 4 kişinin olay yerinde, 1 kişinin ise hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Çevredeki 3 bina güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Toplam 55 kişi tahliyeden olumsuz etkilendi. Binanın çökme nedeni araştırılırken mimar ve şantiye şefi hakkında gözaltı işlemi yapıldıktan sonra adliyeye sevk edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'daki Uluslararası Adalet Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan konuşmasında uluslararası adalet sistemini eleştirdi. Cumhurbaşkanı sistemin ağır yara aldığını ve güven kaybettiğini söyledi. Birleşmiş Milletler'de 5 ülkenin veto ayrıcalığına dayanan yapının adil olmadığını vurgulayan Erdoğan, İsrail'in Gazze'yi dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürdüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası mahkeme kararlarının uygulanmamasını da eleştirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ve Ukrayna'nın kış öncesinde Karadeniz'deki saldırılarını yoğunlaştırdığını söyledi. Fidan, saldırıların deniz ulaşımının güvenliğini tehlikeye attığını ve Karadeniz'in savaşın yeni cephesine dönüşmemesi gerektiğini belirtti. Türkiye, daha önce iki tarafa ticari gemilerin ve tahıl sevkiyatının güvenliğini artırmayı amaçlayan bir öneri iletmişti. Ankara bu öneriye yanıt bekliyor. Ankara'nın Pursaklar ilçesinde polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada 5 şüpheli tutuklandı. Savcılığın gözaltı kararı verdiği 14 kişiden yakalanan 10'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı. Mahkemeye sevk edilen diğer 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Değerli futbol severler, milli aradan sonra Süper Lig'de 7. hafta karşılaşmaları bu akşam başlıyor. Akşam saat 19'da Galatasaray Kasımpaşa ile kendi evinde karşılaşıyor. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.
4: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Hamburg'da Kuzey'in liman şehrinde bugün hava 10 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 9 ila 14 derece arasında değişecek, yağış bekleniyor. Yarın ise güneşli, hafif bulutlu, yer yer yağmurlu bir gün bizleri bekliyor. Sıcaklık 9 ile 14 derece arasında olacak. Hava durumu sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
4: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

sense eder gibi yapıyorsun. Her günkü aynı oyun. Gidenler endişeyle gidiyor biliyorum. Ama sen korkma.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Oo, kimleri görüyorum ben hala burada. Gitmediniz mi siz ya? Vallahi helal olsun, sabrınıza hayranım vallahi billahi. Benim güzel dinleyicilerim, rengarengi bitirdik ama mikrofonu bırakmadık. Şimdi paydos zamanı. Normalde bu saatlerde bizim kırmızı saçlı afetimiz, Esra'mız geliyordu. Ama bugün kendisi izinli. Dillensin garibim. Onun da canı var, öyle değil mi? Meydan kime kaldı? Tabii ki mahallenizin hafif sıyırmış diyeceği Hakan'a. Şimdi bazılarınız diyordur ki ulan bu adam hala gitmedi mi? Yok kardeşim, gitmedim, buradayım işte. Ama hemen ağlamayın öyle. Gözyaşınızı böyle boşa harcamayın. Saat 19'a kadar buradayım. Sonra söz veriyorum. Benden kurtulacaksınız, tamam mı? Az daha sıkın işiniz. Böyle sabrın sonu selamettir biliyorsunuz. Yemiş ayakkabı yana. Canlarım bugün haftalardan son gün değil mi? Hafta, yani cuma daha sonra. Hafta sonunun kapısını beraber aralayacağız. Kimisi işten çıkıyor, kimisi eve yetişmeye çalışıyor. Kimisi de bugün ne pişirsem diye buzdolabına böyle ne yapıyor? Göz göze dolmuş durumda böyle bakıyor. Biz ne yapacağız? Müziği basacağız. Muhabbeti koyulaştıracağız. Dertleri biraz kenara iteceğiz. Telefonlarımız yine açık biliyorsunuz. Mesajlarınızı bekliyorum. İçinizden ne geçiyorsa anlatın. İki çift lafın belini şöyle bir kıralım vallahi billahi. Evet, Almancasıyla böyle fayam tuzam. Türkçesiyle paydosu beraber yapıyoruz. Mahalle nisanıyla işte daha tezgahı kapatmadık. Muhabbetin kepengi açık arkadaşlar. Evet, önümüzde mis gibi 4 saatlik bir müzik eğlence maratonumuz var. Kahkahada bizden tabii ki, şarkılarda bizden, arada saçmalakta benden. Hadi bakalım, saat 19'a kadar beraberiz. Ben sizi bırakmam, siz de beni yarı yolda bırakmayın. Başlıyoruz ve cumanın tozunu hep beraber atıyoruz.
2: Hala dönmedim geri, bu el yalnız beni sevmedi.
3: Amma konuştum ya.

0: hafta sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosisleri, kendi üretimi, değişmeyen lezzeti. Her öğünde kalite, her lokmada güven. Biz Eda ile sofradayız. Ya siz?

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Tonton sosis mangalda. Neşe tam da bu anda. Tükenmeden al, yazın tadını çıkar. Ege Türk Tonton Sosis, tüm marketlerde.
2: Ege Türk. İnşaatınız için kaliteli ve güvenilir malzeme mi arıyorsunuz? O zaman adresiniz GAP Bauştofandel. Sıva, betonarme ve cephe sistemlerinde aradığınız profesyonel çözümler, uygun fiyatlarla GAP Bauştofandel'de. Kaliteli malzeme, güçlü yapılar. GAP Bauştofandel GmbH.
3: Hafenbeck 9, Harburg, Hamburg.
4: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
5: Aracınız yenilenmeyi mi bekliyor? BB Lak, aracınıza değer kazandırıyor. Profesyonel araç boyama, bakım, gutahter, araç restorasyonu, hasar onarımı ve özel boya uygulamaları. BB Lak, kalite, tecrübe ve kusursuz işçilik. Rugenbark 70-72 Norderstedt.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Müziğimizin tüm renkleri, radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri, binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem. Özünde mutluluk
1: var. Metropol FM. Paydos programımızın 15-23 oldu saatlerimiz. Sertab Erener. Şimdi sizlerle birlikte kime diyorum diyor. Radyonuzdan ayrılmayın, mikrofonu ben DJ Hakan.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Ein neuer Stream von Metropol FM. Radio 001. One Beat, One World. Jetzt im App Store und Play Store.
1: Metropol FM'desiniz, 15 32 oldu saatlerimiz. Paydos programındasınız. Hakan'ın ne işi var burada, böyle şaşıracak olursanız. Aynen bu şekilde. Bir günlüğüne, sadece bir günlüğüne arkadaşlar. Esra arkadaşım bugün izinli. Onun için Hakan geç programı yap. Dediler, biliyorsunuz ben bir sabah programı yap, böyle program, bir akşam programı, hafta sonları yapıyorum böyle. Abi ne olursa yaparız biz. Abi ne olursa yaparız Hakan'ım ben. Şimdi size bugün acayip bir soru soracağım ama öyle hemen cevap vermeyin, tamam mı? Önce bir düşünün bakalım. Bir insanın gerçekten zengin olduğunu nereden anlarsınız? Şimdi diyeceksiniz ki Hakan, arabasına bakarım, evine bakarım ya da üstündeki kıyafetine bakarım. Yok, hayır, onları istemiyorum ben. Onları geçiyoruz. Çünkü bugün öyle arabalar var ki adamın altında 150 bin euroluk Mercedes var, o su var, bu su var, cebinde böyle döner yiyecek parası yok, değil mi? Böyle insanlar da var. Bunlardan bir tanesi bendim zamanında. Evet, onun için pizza yiyordum. Şimdi bir saniye. Arabanın taksisini ödüyor. Kendisi evde makarna kemiriyor tabii ki. Böyle durumlarda bir söz konusu. Şimdi bir başkası tepeden tırnağa marka giyinmiş. Ama kredi kartı öyle bir ağlıyor ki bankadan her ay geçmiş olsun mesajı geliyor. Bu da söz konusu. Şimdi bakın. Geçenlerde kendi kendime düşündüm. Diyelim ki bir adamla kafede oturuyorum. Adamın üzerine dümdüz bir tişört. Ayağında normal bir ayakkabı. Ne gösteriş var, ne hava var. Hesap geliyor. Adam şöyle bir bakıyor, ödüyor, sohbete devam ediyor. Ne hesap makinesi açıyor, ne yüzün rengi değişiyor. Ben de içimden diyorum ki ulan acaba para burada. Bunda mı saklıyor? Ama o da kesin değil tabii ki. Belki adam sadece rahat bir insan, değil mi? Şimdi ben size dedektifliğinizi merak ediyorum arkadaşlar. Ama şartım var. Araba yok, ev yok, kıyafet yok, ne bileyim kol saati yok, bunlar yasak. Başka nereden anlarsınız birinin gerçekten varlıklı olduğunu? Mesela paradan konuşurken hiç heyecanlanmamasından mı? Olabilir, değil mi? Bir şeyi satın alırken fiyatından çok kalitesini sormasından mı? Yoksa restoranda böyle hesap ederken suratının hiç değişmemesinden mi? Belki de adamın en büyük zenginliği, ne bileyim, pazartesi sabahı alarm kurmak zorunda olmamasıdır, değil mi? Ulan biz sabah 7'den alarmı 5. kez erteliyoruz, tamam, adam salı mı çarşamba mı olduğunu bile bilmiyor vallahi. Yazın bana bakalım, merak ediyorum. Ne gibi tespitleriniz var? 0-32-117-970-71 veya da canlı telefon. Ya da bağlanabilirsiniz, sıkıyorsa. Arayın, benim tespitim var Hakan. Şöyle şöyle her seferinde haklı çıktım dediğiniz konu var mı? Bir insanın gerçek anlamda zengin olduğunu nereden anlarsınız?

0: So, da sind wir wieder. Tekrardan radyolarını yeni açanlar için hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mikrofona ben DJ Hakan. Ve bir insanın gerçek anlamda zengin olduğunu nasıl anlarsınız arkadaşlar? Yani ama bak şimdi bazen de tam tersi oluyor biliyorsunuz. Adam milyonların sahibi oluyor. Markette böyle 20 sent için kasiyerle pazarlık yapıyorlar değil mi? Bizim gariban da cebindeki son 50 euro ile herkese çay ısmarlıyor. Ya demek ki para başka, cömertlik başka, gösteriş bambaşka bir mesele arkadaşlar. Onun için gerçek anlamda kim zengin nasıl anlarsınız dedim. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
1: Ben Ayhan, merhaba.
0: Ayhan Bey nasılsınız?
1: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Teşekkürler, sizi dinliyoruz, buyurun.
1: Ya bence ben bir yerde duydum mu, rüyamda mı gördüm bilmiyorum ama bence puding yiyoruz ya, hani pudingin böyle hani kapağını açıyorsun.
0: Evet.
1: Kapağını açtıktan sonra kapağındaki puding var ya hani orada yapışmış olanı.
0: Onu yalıyorsun.
1: Onu yalarsan, evet onu yalarsan fakir oluyorsun.
0: Çok bence iyi bir tespit. Ama şimdi sana bir şey söyleyeyim mi? O belki bir alışkanlık olabilir mi? Yani ne kadar zengin olsan da oradaki, bak ben sana, sen de bunu biliyorsundur mutlaka. Oradakinde, o jiletin kağıdındakinde o pudingin tadı kutunun içindeki tadından çok daha güzel oluyor vallahi billahi. Öyle değil mi?
1: O zaman sen, sen de fakir oluyorsun.
0: Ben fazla fakirim, beni hiç sayma canım zaten. Güzel, güzel bir tespitti. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Eksik olma.
1: Ben de teşekkür ederim.
0: Hoşça kal. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, başka bir dinleyicim var. Merhabalar. Kiminle görüşüyorum?
2: Merhaba.
0: Merhaba. Oo, tavuklar toplanmış kümeste. Bak bak bak bak bak bak. Buyurun, sizi dinliyorum.
2: Dinle.
0: Evet, sizi dinliyorum. Kiminle görüşüyorum? İlk etapta onu sorayım. Kiminle görüşüyorum?
3: Kiminle görüşüyorum?
2: Ben Nilay.
0: Nilay, evet
2: ve
0: Nilay.
2: Yanımda eşim.
4: Ben Taner.
0: Taner, merhaba Taner.
4: Merhaba. Bir sürü videom yalnız.
0: Kaç tane hatun var arabada öyle?
4: Kaç? Eşim var.
0: Sadece işin. Yani o bir kadın bu kadar ses mi çıkarıyor?
4: Evet abi, çıkartıyor.
0: Allah yani sabır versin sana. Allah sabır versin sana. Evet, seni dinliyoruz. Hadi bakalım.
4: Abi Rolex'inden belli olur.
0: Rolex'i şimdi herkes alamaz mı mesela? Yani şu anda yani 5000-7000 euroya da Rolex var. Yani. Bak şimdi saat markası değiştiriyor. Ben bu genelleme yapıyorum ya. Saat böyle artık pek böyle yani parası olmayan adam, son parasını saate yatıran insanlar tanıyorum ben.
3: Son parasını saate yatıran insanlar.
0: Radyonun sesini kısabilir miyiz? Radyonun sesini bir zahmet.
4: Tabii.
0: Evet.
2: Hakan.
0: Efendim.
2: Paranın ve imanın kimde olduğu belli olmazmış.
0: Ya yani ona öyle söyledin ki ilk defa duyuyormuşuz gibi, sen sanki senden çıktı bu söz. Biz bilmiyorduk. Sen ne güzel gülüyorsun kız öyle.
2: Anlayamazsın.
0: Şimdi onun ikisi de bende yok zaten. Tamam mı, beni örnek olarak alacak olursanız. Şimdi var mı başka böyle aklınızdan geçen bir şey? Alo?
4: Kadına güzellik ameliyatı yaptıranlarda da para vardır Hakan.
0: Kimlerde?
4: Karısına güzellik ameliyatı şu an ait ofi yaptıranlarda da para var.
0: O yok, o sadece ondan dolayı değildir. Yani bunu belki başka bir şeyden dolayıdır. Onu her şeyi burada söyleyemem. Rengarenk programında söyleyebiliyor muyum? Bu paydosu söyleyemiyorum. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Vallahi size ne

0: Hiç böyle bir tüyü alamadım yani, yine fakir kaldık. Çüz. Sağ olasın. Sen sen izlemeye devam et. Ben gerçi izlettirmiyorum, dinlettiriyorum ama.
1: Dinliyoruz da izliyormuş gibi hissediyorum.
0: Canımsın benim. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sağ olun. Var olun.
1: Seviyorum seni.
0: Bizler de sizleri. Ya ne güzel bir çiftti bunlar böyle ya. Her şeye gülüyorlar. Evet, kiminle görüşüyorum? Buyurun. İki numara, sizi dinliyorum. Buyurun.
2: İki numara, sizi dinliyorum. Buyurun.
0: Bak bunlar, siz daha burada mısınız? Bir numarayı aldık şimdi. Buyurun, bir numara. Sesiniz gelmiyor. Gelmiyor. İnat ediyorsunuz benimle konuşmamaya. Şimdi geliyor mu?
3: Alo?
0: Aa, geldi. Alkışlıyoruz. Bir dakika, sen çok bekledin. Şimdi müzik yap. Yani müziğe geçiyoruz. Hatta kalıyorsun lütfen. Evet arkadaşlar. Ve sizlere soruyorum. Bir insanın gerçek anlamda, yani gerçek anlamda zengin olduğu nereden anlaşılır? Var mı sizin böyle tüyolarınız, tespitleriniz? Aktarın bize de, biz de faydalanalım. Belki bize de düşer. Ajda ile ilerliyoruz.

0: Haydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Altın alıp tasarruf etmek mi istiyorsun? Exchange AG'de tüm altın takılarda şimdi %25 indirim. Hemen uğra ya da online yuveliye-exchange.de.
2: Tonton sosis mangalda. Neşe tam da bu anda. Tükenmeden al, yazın tadını çıkar. Ege Türk Tonton Sosis, tüm marketlerde.
3: Ege Türk.
1: Exchange AG, Hamburg'da 3 noktada. Yanında birebir hizmet. www.exchange-ag.de.
4: Aha, mein Burger ist da.
5: Hä? Ich dachte, du magst keinen Burger.
4: Das ist nicht nur einfach ein Burger. Das ist der neue Sushi-Burger von Sushiyana.
5: Boah, der sieht aber echt lecker aus.
4: Ich weiß, deshalb habe ich dir auch eins bestellt.
6: Probier unsere verschiedenen Yana-Burger. Jetzt mit 30% Rabatt. Sushi-Yana.de.
7: Hamburg'da güvenin, zarafetin ve ustalığın adresi İzer Kuyumculuk. Altın, pırlanta ve özel tasarım takılarda kaliteyi sizlerle buluşturuyoruz. Tamirden özel üretime, kişiye özel tasarımlardan yenilemeye kadar tüm işlemleri kendi atölyemizde ustalıkla gerçekleştiriyoruz. İzer Kuyumculuk, Bilstedt Center'da 2. şubemizde de hizmetinizdeyiz.

0: zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Paydos programımızın mikrofonu ben DJ Hakan ve sizce gerçek zenginliğin insanların pek fark etmediği işaretleri neler arkadaşlar? Çevreniz böyle etrafınızda çevrenizde çok zengin olup da hiç zengin gibi davranmayan biri var mı? Ya da böyle 5 kuruş olmadığı halde böyle milyoner gibi gezen birini tanıyor musunuz? Yazılı mesajlarınızı gönderin, sesli mesajlarınızı da bırakabilirsiniz. Canlı telefon bağlantısıyla da anlatabiliriz ama isim vermeden ha. Sonra adam bizi arayıp da mal varlığını açıklamak zorunda kalmasın. Evet. Kiminle görüşüyorum? Merhabalar.
4: Merhabalar.
3: Evet. Mustafa. Mustafa Bey, buyurun sizi dinliyoruz.
4: Evet. Valla benim birkaç tane var zengin arkadaşım.
3: Evet.
4: Tanıdım.
3: Nerede?
4: İçinde Alman var.
3: Hı-hı.
4: Berlin'den katılıyorum.
3: Nereden anlıyorsunuz peki kendilerini? Ya tamam.
4: Valla
3: biliyorsunuzdur mutlaka.
4: Yıllardan beri.
3: Buyurun.
4: Boş yere harcamıyorlar bir kere. Onu görüyorum devamlı.
3: Hı-hı. Yani
4: illa da böyle şey değiller.
3: Gösteriş peşinde değiller.
4: Yok kesinlikle. Ve yıllardan beri tanırım. Arabasını değiştirmez. Bir. Kılık kıyafetini pek değiştirmez ama kalitelidir, eskidir.
3: Anladım.
4: Hele bir tanesi var Alman. Sordum. 3 senedir dedim hemen hep aynı kıyafetle görüyorum. Dedim. Niye böyle yapmışsın? Dedim. Neyi var ki giydiğimi?
3: Yani, benim babam gibi konuşmuş.
4: Okey. Efendim?
3: Benim babam gibi konuşmuş.
4: Ama
3: babam
4: bu adamın çok parası var işte. Ama bu adamın çok parası var. Gerçekten çok parası var. Ve ona özellikle sordum. Dedim ki yani nedir ya bu senin bu şekilde giyimin işte ceketin ben bildim bile dedim. Hep aynı ceketi giyiyorsun. Yani ne zararı var ki dedim. Dedim benim gözlerimi rahatsız ediyor. O da dedi beni rahatsız etmiyor dedi. Şimdi dedi gideceğim dedi yeni bir cekete şu kadar para vereceğim dedi. Bir saniye.
3: Yani demek ki ihtiyaç duymuyor.
4: Mesela kolumdaki... Ama yani tanıdığım genellikle hepsi böyle. Mesela isim vermeyeyim. Berlin'den bunların hepsi. İş adamları. Hemen bütün herkes de tanır yani. Sahiplerini tanırım hepsini. Yani göz önünde olan insanlar. Gerçekten hep aynı kıyafetleri giyerler. Ya da aynı arabayı kullanırlar. Hiç şeyleri yok yani. Böyle özele kaçtıkları yerleri yok.
3: Mustafa Bey çok yani teşekkür ederim.
4: Dışarıdan baktığınız zaman tanıyamazsınız yani bilmiyorum.
3: Doğrudur.
4: Anlayamazsınız.
3: Ve gösteriş peşinde yok değiller doğru. Zaten insanları da tabii ki kızdırmak istemiyorlar. Bu kötü ekonomik durumda da böyle hava atma yani civarında bence. Değiller. Evet. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın. Evet. Evet arkadaşlar. Bu arada gelen mesajlar da var. Bir dinleyicim diyor ki oturma şeklini ve hareketlerine bakarak anlarsın diyor. Başka bir dinleyicimi oturmasından konuşmasından tanırım diyor. Aslında böyle oturmasından tanırım falan. Aslında haklısınız ama o bir görgü kuralıdır. Ahlaktır o. Zenginlikten daha çok. Çok parası olup da böyle oturmasını bilmeyen birçok insanlar vardır. Bu benim düşüncem tabii ki. Bir başka dinleyicim diyor. Pahalı veya paralı konularda mütevazi davranmasından dolayı diyor. Bu da güzel bir bakış açısı. Bir başka dinleyicim. Bakalım o ne demiş burada? Hiya. Benim param yok ama zengin gibi yaşıyorum, insan gibi yaşıyorum, eşek gibi de çalışıyorum diyor. Wow, wow. Herkesin farklı bir bakış açısı var. Sizlerin bakış açınız nedir? Zenginleri, gerçek anlamda zenginleri nasıl tanırsınız arkadaşlar? Yazın bana. 0-32-117-970-71. Gelen birçok mesajlar var, hepsine de yer vereceğim. Canlı telefon bağlantısı da kurabiliriz. Numaramız aynı. Keyfiniz bol olsun.
5: Ben yanılmam, ben oyalanmam. Ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

0: Çantaşı'nın en son şarkısı Gidişat adlı şarkısını dinlediniz. Paydos programında Metropol FM'de. 15.58 yaptık saatlerimizi. Bir saatimizi harcadık bile. Yes.
1: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
2: Özyörem.
3: Özünde mutluluk var.
0: Und wir machen weiter. Gerçek zenginleri nereden anlarsınız arkadaşlar? Var mı bir tüyonuz? Herhangi bir tespitiniz var mı? Berlin'in değerli iş adamlarından bir tanesi Easy diyor ki, zenginlik nedir? Sağlık en büyük zenginliktir diyor. Bunu da genelde gerçek zenginler söylüyor. Hep öyle. Para olunca tamamı sağlık olsun yeter diyorsun. Devam ediyor. Dünyanın en zengin insanı benim diyor. Sağlıklıyım, huzurluyum ve bütün sevdiklerim de yanımda diyor. Biraz az yapıştık. Gerçek dostlarım ve arkadaşlarım yanımda diyor. Sehr gut, Einstein. Bir başka dinleyicimiz diyor ki, gerçek zengini Özlem Eriş söylüyor bunu. Bakın iyi dinleyin. Bir hanımefendi söylüyor. Gerçek zengini yanındaki kadından anlarım Hakan diyor. Çok güzel bir tespit. Bir başka dinleyicimiz de diyor ki, zengin kişiler biraz kültürden kültüre değişkenlik gösterebilirler kendilerine. Orada da çok haklılar. Bir başka diyeyim. Birgül Kutun diyor ki, cimri olmalarına. Ya cimri olmayan ben birçok zenginle tanıyorum da onlar yani bilmiyorum. Olabilir. Merhaba DJ Hakan. Zengin olan kişinin üstüne reklam panosu gibi marka olmaz. Kumaşa ve kaliteye önem verir. Emblem kocaman bütün tişörtün üstünde asla dolaşmaz. Şermin diyor. Ha, amblem demek istiyor, anladım. Bir diğer dinleyicim. Sesli bir mesaj göndermiş.
4: Hakan, ben sana şunu söyleyeyim. İnsanın zengin...
0: Bir saniye. Hakan mı dedi? Ha'yı yuttu herhalde orada. Bir daha dinleyelim.
4: Hakan.
0: Evet, Hakan dedi. Baş alıyoruz ve dinliyoruz.
4: Hakan, ben sana şunu söyleyeyim. İnsanın zengin olduğunu yürüyüşünden anlarsın. İnsanın yürüyüşü değişir otomatikmen.
0: Vallahi sana bir şey söyleyeyim mi? O kadar iyi bir tespit yaptı ki yürüyüşünden. İzmir'de bir arkadaşımız vardı bizim. Yani zor durumlarda böyle tabii ki ister istemez birilerinden para falan istediği zaman tamam alıyordu, geri de veriyordu. Ama biz onun paralı olduğunu gerçek anlamda bu arkadaşım dediği gibi yürüyüşüne farklı oluyordu. Değişiyordu adamın yürüyüşü. Güzel bir tespit. Evet, şimdi haber bültenlerine bağlanıyoruz. Sonra konumuz devam edecek. Gelen o kadar çok mesaj var ki, ne kadar meraklıymışsınız zenginin parasını falan filan. Az sonra buradayız. Sakın radyolarınızdan ayrılmayın arkadaşlar.
5: Metropol FM. Ich bin Thomas Bleskin. Der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an die südafrikanische Juristin Navi Pillay. Das gab das norwegische Nobelkomitee in Oslo bekannt.
6: Die 85-jährige Pillay war Richterin in Südafrika, am Ruanda-Tribunal und am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Sie habe maßgeblich dazu beigetragen, dass Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord strafrechtlich verfolgt werden, erklärte das Nobelkomitee. Mit der Preisverleihung wolle man die Welt daran erinnern, dass die Rechtsstaatlichkeit auf nationaler wie internationaler Ebene das Fundament des Systems bilde, das geschaffen worden sei, um Frieden zu sichern und Konflikte gewaltfrei beizulegen. Sigrid Hams, Oslo.
5: Der mutmaßliche Schütze von Berngau war nach Angaben von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann Jäger und Sportschütze. Er besaß demnach 10 Waffen legal.
7: Es bleibt vor allem die Frage, warum? Und sie kann auch Bayerns Innenminister Herrmann noch nicht beantworten.
8: Es gibt keine Einträge in den polizeilichen Dateien über ihn. Es gibt auch bei Staatsschutz und Verfassungsschutz nach gegenwärtigem Stand keine Erkenntnis über den Täter.
7: Heißt, es gibt auch keine Hinweise auf ein extremistisches Motiv. Klar ist, der 60-Jährige war Jäger und Sportschütze, hatte 10 Waffen legal. Er wurde bei seiner Festnahme schwer verletzt, liegt jetzt im Krankenhaus. Aus München, Helen Martin.
5: Bahn und Bund wollen in den kommenden 5 Jahren deutlich weniger stark befahrene Strecken umfassend sanieren als bisher geplant. Bis 2031 sollen nur noch 13 statt 21 Korridore erneuert werden, die übrigen folgen später. Verbessert werden sollen vor allem die Umleitungen und die Wiederaufnahme des Zugverkehrs nach den Bauarbeiten. Außerdem sollen die sanierten Strecken künftig vollständig für das digitale Zugleitsystem ETCS vorbereitet werden. Bundeskanzler Friedrich Merz hat zutiefst empört auf die Teilnahme von Ex-Kanzler Gerhard Schröder an einer Geburtstagsfeier von Kreml-Chef Wladimir Putin in Moskau reagiert. Putin allein sei für den Krieg in der Ukraine verantwortlich, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Mayer in Berlin. Der Bundeskanzler empfinde es als geradezu unmoralisch, dass Schröder an einem solchen Tag mit Putin feiere. Nach Kreml-Angaben hatte der Altkanzler am Mittwoch mit Putin dessen 74. Geburtstag gefeiert.
1: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
9: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Haztürk. Şimdi Türkiye'de öne çıkan bazı başlıkların detaylarına bakıyorum. İstanbul'un Maltepe ilçesinde 7 katlı binanın kısmen çökmesinin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. İstanbul Valiliği enkazdan toplam 14 kişinin çıkarıldığını, 4 kişinin olay yerinde, 1 kişinin ise hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Çevredeki 3 bina güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Toplam 55 kişi tahliyeden olumsuz etkilendi. Binanın çökme nedeni araştırılırken mimar ve şantiye şefi hakkında gözaltı işlemi yapıldıktan sonra adliyeye sevk edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'daki Uluslararası Adalet Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan konuşmasında uluslararası adalet sistemini eleştirdi. Cumhurbaşkanı sistemin ağır yara aldığını ve güven kaybettiğini söyledi. Birleşmiş Milletler'de 5 ülkenin veto ayrıcalığına dayanan yapının adil olmadığını vurgulayan Erdoğan, İsrail'in Gazze'yi dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürdüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası mahkeme kararlarının uygulanmamasını da eleştirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ve Ukrayna'nın kış öncesinde Karadeniz'deki saldırılarını yoğunlaştırdığını söyledi. Fidan, saldırıların deniz ulaşımının güvenliğini tehlikeye attığını ve Karadeniz'in savaşın yeni cephesine dönüşmemesi gerektiğini belirtti. Türkiye daha önce iki tarafa ticari gemilerin ve tahıl sevkiyatının güvenliğini artırmayı amaçlayan bir öneri iletmişti. Ankara bu öneriye yanıt bekliyor. Ankara'nın Pursaklar ilçesinde polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada 5 şüpheli tutuklandı. Savcılığın gözaltı kararı verdiği 14 kişiden yakalanan 10'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı. Mahkemeye sevk edilen diğer 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Değerli futbol severler, milli aradan sonra Süper Lig'de 7. hafta karşılaşmaları bu akşam başlıyor. Akşam saat 19'da Galatasaray Kasımpaşa ile kendi evinde karşılaşıyor. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
10: Hamburg'da kuzeyin liman şehrinde bugün hava 10 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 9 ila 14 derece arasında değişecek, yağış bekleniyor. Yarın ise güneşli, hafif bulutlu ve yer yer yağmurlu bir gün bizi bekliyor. Sıcaklık 10 ile 14 derece arasında olacak. Hava durumu sizlere Metropol FM Kİ merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.
0: Metropol FM'desiniz. Faydas programında radyolarını yeni açanlar için bu adam da nereden çıktı? Şimdi soracaksınız arkadaşlar. Esra arkadaşım bugün izine çıktı. Dolayısıyla bugün ben 19'a kadar sizin başınızın belasıyım. Zon. Devam edelim mi? Ediyoruz. Evet, radyolarını yeni açanlar için tekrar ufak bir hatırlatma. Gerçek anlamda zengin olanı nereden tanırsınız? Var mı bir tüyonuz? Veyahut herhangi bir tespitiniz var mı? şu adam gerçekten zengin. Ben şuradan tanırım, buradan tanırım. Kimisi diyor oturmasından, kalkmasından, kimisi cömertliğinden diyor. Ondan sonra yani çok fazla parası olmayıp da cömert olan da birçok insanlar vardır, değil mi? Ama bu zenginler anlamına gelmiyor. Oturup kalkmada da çok farklı bir şey. Yani oturup kalkması o daha çok ahlakla ilgili bir şeydir. Oturup kalkma illa zengin olmak gerekmiyor bunun için. Bir diğer dinleyicim demiş ki, Hakan abicim kolay gelsin. Benim şöyle bir görüşüm var. Bir adam parayı amaç olarak görmeyip araç olarak kullanıyorsa büyük para vardır o kişide. Net bilgi diyor Cemil. Teşekkür ediyoruz Cemilciğim. Güzel bir mesaj vermiş. Bir başka dinleyicimiz ise bakayım bir sesli mesaj göndermiş.
11: Ben Mustafa'yım Mainz'tan. Zengin insan nereden belli olur? Yüzünden. Yüzü parlar. Yüzü temiz olur. Yüzü ifade eder bir şeyler. Bana kalırsa öyledir. İyi yayınlar diyeceğim Hakan.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Ben Ayhan Nordrhein-Westfalen'den. Birincisi hesap geldiği zaman dediğin gibi aldırış etmez. İkincisi de paralı olan kişi para konusunu açmaz. Paradan da hiç konuşmaz diyor. Paralı birine benziyor bu. Ve bir sesli mesajımız var. Bakalım kim ne diyor burada? Ne? Das machen wir weiter. Ne? Das machen wir später. İlk önce yok. Hadi çok ısrar ettiniz. Bakalım kim ne diyor?
12: İnsanın zengin olduğunu nasıl anlarız? Tapsoyla'da fiyatına bakmadan fullen bence. Bu ara öyle. Bana öyle geliyor.
0: Bir saniye, ne dedi o? Tapsoyla'da hiç bakmayan. Oraya kadar anladık da şu sondaki o nasıl bir gülüştü öyle? Bakalım bir daha bir dinleyelim.
12: Kadir'im merhaba. Dakika, bana öyle geliyor.
0: Aynı şeye benzemedi mi? Vallahi doğru söyleyin. Michael Jackson Thriller. Aynı ona benzedi vallahi. Michael keşke senin o gülmeni alsaydı. Vallahi daha çok iş yapardı.

0: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Fiyat lideri Lidl'de tasarruf. Lohnt sich. Milbona haltbare Milch. 12 adet 1 litre. Fiyat lideri Lidl'de 12'si 10 fiyatına. Sadece 10,90 €. Ya da patlıcanın kilosu Almanya'nın en uygun fiyatına. Sadece 1,85 €. Lidl Lohnt sich.
2: Aracınız yenilenmeyi mi bekliyor? BB Lak aracınıza değer kazandırıyor. Profesyonel araç boyama, bakım, gutahter, araç restorasyonu, hasar onarımı ve özel boya uygulamaları. BB Lak, kalite, tecrübe ve kusursuz işçilik. Rugenbark 70-72 Norderstedt.
3: İnşaatınız için kaliteli ve güvenilir malzeme mi arıyorsunuz? O zaman adresiniz GAP Bauştofandel. Sıva, betonarme ve cephe sistemlerinde aradığınız profesyonel çözümler uygun fiyatlarla GAP Bauştofandel'de. Kaliteli malzeme, güçlü yapılar. GAP Bauştofandel GmbH. Hafenbeitzweg 9, Harburg, Hamburg.
4: Tonton sosis mangalda. Neşe tam da bu anda. Tükenmeden al, yazın tadını çıkar. Ege

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Arkadaşlar, sizce gerçek zenginliğin insanların pek fark etmediği işaretleri nelerdir? Var mı öyle sağınızda solunuzda böyle gizli gizli zengin olup da böyle hiç fark ettirmemeye çalışıp da yine de sizin fark ettiğiniz? Nedir tüyolar, tespitleriniz? Paylaşın benimle. Bir dinleyicim vardı şu anda. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
4: Merhaba, ben Mehmet Köln'den.
3: Mehmet Bey, nasılsınız?
4: Teşekkür ederim. Sizleri bizler dinleyerek değil. Daha iyi oluyorum.
3: Sağ olun efendim.
4: Bir zenginle fakir arasındaki farkı bence mesela bir insan canı baklava istedi. Eğer ceviz yiyorsa fakirdir. Fıstıklı yiyorsa zengindir.
3: Siz peki baklavayı nasıl yiyorsunuz?
4: Yani ben genelde cevizli yiyorum çünkü durumum ona müsait oluyor. Ondan dolayı cevizli yiyorum.
3: Ay canım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar, bir başka dinleyicim diyor ki Yunus Frankfurt'tan, abi duştayken mutfaktaki musluk açılınca banyoda akan su soğuya dönüyorsa fakirsin. Çok iyi. Evet buyurun, kiminle görüşüyorum?
5: Merhaba, ben Ali Berlin'den.
3: Ali, nasılsın, iyi misin?
5: Teşekkürler, iyiyim. Siz nasılsınız?
3: Ben de çok iyiyim. Buyur, seni dinliyoruz.
5: Ya bence mesela biz bakkala gittiğimiz zaman mesela ucuz diye kilolarla alıyoruz ama bence onlar mesela en iyisini alıp tane tane alıyorlar, tek tek alıyorlar. Ve illa marka giyinip de gösteriş değil de daha rahat, daha iyi malzeme yani alıp kullanıyorlar bence.
3: Evet, o da bir farklı bakış açısı aslında. Onu reicht das auch nicht. Naja, doğru söylüyorsun yani. Yani daha doğrusu fakir, daha doğrusu zenginler kendileri de alışveriş yapmıyor.
5: Yani
3: yaptırıyorlar. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın.
5: Ben teşekkür ederim.
3: Hoşça kal. Tschüss. Evet, bir diğer dinleyicimiz diyor ki, here. Zengin tok olur mesela. Otele gidince tabakları doldurmaz bizim gibi. Bir de yukarıdan bakar kibrinden diyor. Nesrin. Bir başka dinleyicim. Bakalım o ne demiş? Here.
6: Abi, bir insanın zengin olduğu nereden belli olur biliyor musun abi? Çok rahatlar abi. Ben bir iki milyoner arkadaşım var. Yani iş arkadaşı. Adamlar çok rahat. Biz böyle utandığımız veya yanlış bulduğumuz şeyleri çok adamlar rahatlıkla söyleyip davranabiliyor. Yani arkalarına güveniyorlar veya ceplerine güveniyorlar. Yani para bol olduğu için adamlar o kadar bizim taktığımız şeyleri bile adamlar takmıyor yani. Ondan da misal belli olur yani.
0: Metropol FM Hamburg etkinlikleri.
7: Hallo Hamburg, hier ist Metropol FM. Ich bin Seda und jetzt kommen die Veranstaltungstipps. Let's go! Los geht's mit der Südkultur Music Night und Echos of Anatolia. Hier trifft traditionelle türkische Volksmusik auf Psychedelic Rock und Funk. Das Konzert findet am Samstag, den 10. Oktober um 18.30 Uhr im Kulturpalast Harburg statt. Der Eintritt ist nur 57. Und weiter geht's mit dem türkischen Liederabend mit Aziz und Acar. Freut euch auf türkische Musik zum Mitsingen und Mitmachen. Am Samstag, den 10. Oktober um 20 Uhr im Kulturschloss Wandsbek. Und für unsere kleinen Hörer und Hörerinnen gibt's das Fabrik-Kinderfest der Altober. Ein buntes Familienfest mit tollem Kinderprogramm. Am Sonntag, den 11. Oktober von 11 bis 13 Uhr in der Fabrik in Altona. Der Eintritt ist frei. Viel Spaß bei den Veranstaltungen. Weitere Veranstaltungen findet ihr auf unserer Webseite metropolfm.de. Auf unserer neuen Webseite findet ihr noch viele weitere Artikel und Beiträge rund um Musik, Gesellschaft und alles, was das Herz begehrt.
0: Metropol FM Hamburg etkinliklerini dinlediniz. Bizi takip etmeye devam edin, etkinlikleri kaçırmayın. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ile 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Aktüel Hamburg.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Hamburg'da cumartesi günü yarın otoyol kapanışı ve prüf gösterisi nedeniyle yoğun trafik bekleniyor. Gösteri saat 14'te Jungfernstieg'de başlayacak. Prüf, aşırı sağ şüphesiyle izlenen partilerin Anayasa Mahkemesi'nce incelenmesini istiyor. A1'in Norderelbe kavşağı ile Hamburg Ost arasındaki bölümü bu akşam tamamen kapanıyor. Yol pazartesi sabah saat 5'te yeniden açılacak. Trafik Elbe tüneli üzerinden yönlendirilecek. ADAC Hamburg çevresinde ciddi trafik yoğunluğu öngörüyor. Hamburg Maliye İdaresi okul yatırımlarını finanse edebilmek için 2030'a kadar büyük okul arazilerinin bir bölümünü satmayı planlıyor. Toplam gelirin 194 milyon euroya ulaşması bekleniyor. Satışların gerçekleşebilmesi için Bürgerschaft'ın onayı da gerekiyor. Federal Meclis Hamburg-Hannover yeni demiryolu hattını onayladı. Karar 132 red oyuna karşı 414 oyla kabul edildi. Karar mevcut hattın iyileştirilmesi için 250 milyon euroluk paketi de kapsıyor. Mevcut hattaki çalışmalar 2034'te, yeni hattın yapımı ise 2050'de tamamlanabilecek. Federal Meclis bugün Startschancen ve kalite geliştirme yasasını ilk kez görüşüyor. Tasarı, bütün 4 yaş çocuklarına dil ve gelişim testi yapılmasını, ihtiyaç belirlenen çocuklara haftada 30 dakika ek ders verilmesini öngörüyor. Federal hükümet 2034'e kadar 9 milyar eurodan fazla bütçe ayıracak. Eyaletler finansmanı yetersiz buluyor. Tasarı yasalaşırsa aynı zamanda Bundesrat'tan da geçmesi gerekiyor. Almanya'da Temmuz ayında şirket iflasları 2013'ten bu yana en yüksek aylık seviyeye ulaştı. Federal İstatistik Dairesi toplam 2373 şirket iflasının resmen kayda geçtiğini açıkladı. İflas sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %8 arttı. Almanya'da kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları geçen yıl en yaygın ölüm nedeni olarak belirlendi. Federal İstatistik Dairesi'ne göre bu hastalıklar nedeniyle 334 bin kişi hayatını kaybetti. Aynı dönem Almanya'da 1 milyon kişi hayatını kaybetti. Bu bir önceki yıla göre fazla değişmedi. Tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Metropol FM Pilot programımızınız, mikrofona ben Nici Hakan. 16:28 yaptık saatlerimizi. Şimdi Pera'yla ilerliyoruz. Sensiz ben diyor. Sonra yeni bir konuya geçeceğim arkadaşlar. Radyonuzdan sakın ayrılmayın. Keyfiniz bol olsun.

ister nefis gouda, ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel.

arkadaşlar ve yani bugün yine ortalığı birbirinize kattınız. Yani maşallah mesajlar öyle bir geliyor ki telefonun ekranı, bilgisayarların ekranı. Yani neden telefon ekranı yoruluyor? Bana arkadaşlar Instagram üzerinden cevap veren dinleyicilerimiz de var. Bir oraya bakıyorum, bir oraya bakıyorum. Bugün neyi konuşuruz? Gerçek zengin. İnsanı nereden tanırsınız değil mi? Acaba yani arabasıyla mı? Yok eviyle. Markası yok. Hiçbir şey yok. Ama siz öyle güzel fikirler, öyle değişikler, yorumlar gönderiyorsunuz ki. Yani valla ben bazen okuyup kendi kendime gülüyorum burada. Yalnız burada sizden küçük bir ricam olacak. Mesajını okuyamayacak. Ne olur darılmasın, gücenmesin. Yani inan hepsini okumaya çalışıyorum ama o kadar çok mesaj geliyor ki yetişmek maalesef mümkün olmuyor. Bakın mesajınızın yayında okunmaması benim için değersiz olduğu anlamına gelmiyor. Tamam mı? Tam tersine bu programı güzelleştiren, renklendiren, ayakta tutan gerçek anlamda sizlersiniz. Oğlum bu ne yalakalıktı böyle ya? Hiç yakışmadı bana, gülmedi. Şimdi ona geçelim. Ben şimdi burada tek başıma konuşsam ne olur ki? 2 saat sonra kendi kendime cevap vermeye başlarım zaten. Biraz daha zorlarsınız, o noktaya gireceğim zaten. Bir de şunu söyleyeyim. Bugün gerçek zenginliği konuşuyoruz ya. Vallahi benim de zenginliğim sizsiniz. Al bir yalakalık da. Var mı? Esmet Emaşlıma. Ama yanlış anlamayın, sizden borç istemeyeceğim. Eviniz rahat olun. En güzel şarkılarımızla şimdi devam ediyoruz. Sezen Aksu'muz. Yürüyen bir dudaktım ben küçükken diyor.

çok eski bir parçaydı ama çok güzel. Sezen'in her şarkısı zaten benden de güzel. Ya benden daha güzel olmak da pek böyle büyük bir marifet değil aslında. Evet, bir dinleyicim diyor ki burada Hakan, bakayım Hakan bu programla ne kadar ciddi oldun böyle ya diyor. Vallahi alışık değilim seni böyle duymaya. Sana neşeli olmak, gülmek çok daha yakışıyor bence benden sana söylemesi diyor. Yani maymunluk mu yapayım? Devam mı edelim? Anlayamadım ki. Şimdi belki duymayan, bilmeyenler varsa arkadaşlar, zaten biliyorsunuz Rengarenk adında programım var. O programda ben tabii ki böyle kırmızı çizgiye yaklaşıyorum böyle. Kimi zaman böyle istemeden de aşıyorum. Ondan sonra beni de aşıyorlar. Gel bakayım buraya diyorlar ve saydırıyorlar bana. Şimdi buradan alışık olan dinleyicilerimiz tabii ki burada hafiften ciddi bir konuya girdiğim zaman neyi basısın bediyim ne olsun? Her yere ayak uyduruyoruz. Okey mi? Güzel. Şimdi olay araba arkadaşlar. Araçlarla, arabalarla ilgilenenler. Düşün, burası Almanya değil mi? Volkswagen'ın memleketi. Yıllardır biliyorsunuz yollarda Golf görmeye alışığız. Komşuya bakıyorsun Golf, dayıya bakıyorsun Golf, enişteye bakıyorsun Passat. Her yerde Favi vardı. Ama Eylül ayında ne olmuş biliyor musunuz? Tesla gelmiş Volkswagen Golf'u sollamış. Hem de kendi evinde Tesla Epsilon. Yani 8000 üzerine yeni kayıtlı Almanya'nın Eylül ayında en çok böyle tercih edilen otomobili olmuş. Yani yılların Golf'u kendi mahallesinde sollandı yani. Olacak iş değil. Daha ayrıntılı bilgiler biraz sonra sizlere, ama öncesinde biraz isyan edelim. Bilhassa Favi'ciler isyan etsinler.

0: senin, ben de seni dinliyorum. Ha, bu şarkıyı söyleyen kimi Dursun?
1: Hangi? Şimdi biraz önceki şarkı mı? Aa, kapattı. Anacığım kapattın. Uşağım dedi, kapattı böyle. Anacığım söylüyorum sana. Halil Sezai İsyan adlı şarkısını söyledi. Tamam mı anacığım? Tamam mı uşağım? Ay kurban olurum ben sana. Sen ne güzel bir insan. Ne güzel bir şey için vuruyorsun. Niye kapattın telefonu? Bak bunu da bak. Öperim o güzel ellerinden anacığım benim. Halil Sezai. Tamam mı anacığım? Halil Sezai. İsyan şarkısının ismi de. Evet, kısa bir aramız olacak. Ondan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Radyonuzdan ayrılmayın.
2: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Tonton sosis mangalda. Neşe tam da bu anda. Tükenmeden al, yazın tadını çıkar. Ege Türk Tonton Sosis. Tüm marketlerde.
3: Ege Türk.
4: Hamburg'da güvenin, zarafetin ve ustalığın adresi İzer Kuyumculuk. Altın, pırlanta ve özel tasarım takılarda kaliteyi sizlerle buluşturuyoruz. Tamirden özel üretime, kişiye özel tasarımlardan yenilemeye kadar tüm işlemleri kendi atölyemizde ustalıkla gerçekleştiriyoruz. İzer Kuyumculuk, Bilstedt Center'da 2. şubemizde de hizmetinizdeyiz.
5: Aha, mein Burger ist da.
6: Hä? Ich dachte, du magst keinen Burger.
5: Das ist nicht nur einfach ein Burger. Das ist der neue Sushi-Burger von Sushiyana.
6: Boah, der sieht aber echt lecker aus.
5: Ich weiß, deshalb habe ich dir auch eins bestellt.
7: Probier unsere verschiedenen Yana-Burger. Jetzt mit 30% Rabatt. Sushi.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
2: Özyörem.

0: Harun Kolçak ve Zara'nın Korkuyorum adlı şarkısını dinledik.
1: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.
0: Ve Paydos programı tüm hızıyla devam ediyor. Ladies and gentlemen, mikrofona ben DJ Hakan. Yeah! O ne be? Diskoyu ayağınıza getiriyorum. Ve geçenlerde tekrar İzmir'e gittim arkadaşlar. Yani sağa sola bir baktım. Yani bakamadım daha doğrusu. Yani şaşkınlık içerisindeydi. Şimdi erkekler aleminde, bilhassa İzmir'de, diğer yerleri bilemeyeceğim. Gerçi şeyleri görüyorum. Buradaki Almanya'da da görebilirim ama İzmir'de, bilhassa İzmir'de erkekler aleminde işler değişiyor arkadaşlar. Evet. Ama artık öyle değil yani. Daha doğrusu biliyorsunuz, eskiden biz erkekleri biliyorsunuz bakım anlayışı neydi? Sabah böyle kalkıyorsun, yüzüne iki avuç su çarpıyorsun. Saç varsa tara, yoksa benim gibi kafayı parlat. Sonra çık evden, değil mi? Das war alles. Ama artık öyle değil. İzmir'de erkeklerin de dudak dolgusu, botoks gibi estetik işlemlerle yani ilgilendiği konuşuluyordu ama şimdi hat safhaya çıkmış. Yani nereye bakarsan böyle botokslu veyahut da dolgulu erkekler görülebiliyor. Yani düşünsene, eskiden böyle adam berbere gidiyordu. Abi yanları üstlerden azıcık kesiyordu. Şimdi abi kaşlar biraz kalksın, dudaklara da hafiften hacim verelim gibi. Yani biz yıllarca biliyorsunuz erkeklerin dudaklarını nemlendirsin diye uğraştık. Millet dudağa yaptırım yapmaya başladı artık böyle. Olduğu gibi ne varsa. Şimdi yanlış anlaşılmasın ha. Yani kim ne yaptırmak istiyorsa kendi kararı da, kimisi saç ekleri, kimisi botoks yaptırır, kimisi dudak dolgusu. Ben de bir gün estetikçiye gitsem adam bana bakıp abi biz önce kafadan başlayalım herhalde der. Evet, bitmedi tabii ki, daha bitmedi. Wir machen jetzt weiter. Şimdi merak ettiğim bir şey var. Kadınlara soruyorum burada. Kocanız ya da erkek arkadaşınız bir sabah eve dudak dolgusu yaptırmış olarak gelse ne dersiniz? Şaşırır mısınız böyle? Yavrum çok yakışmış mı dersiniz, yoksa sen evden ekmek almaya çıkmadın, bu dudaklar nereden çıktı mı dersiniz? Aynı zamanda erkeklere de soruyorum tabii ki, aranızda botoks, ne bileyim, dudak dolgusu yaptıran var mı? Yaptırmayı düşünüyor musunuz? Memnun musunuz? Bir de şu var, biliyorsunuz erkeklerin estetik yaptırmasını normal mi buluyorsunuz? Yoksa yaşlanacaksak doğal yaşlanalım diyenlerden misiniz? Hadi bakalım. Bugün erkeklerin dudaklarını masaya yatırıyoruz arkadaşlar. Mecazi anlamda tabii ki, kimsenin dudağına dokunmuyoruz. Yazın, sesli mesajla gönderebilirsiniz. Canlı bağlanın, hanımlar da konuşsun, beyler de konuşsun. Burası Metropol FM, burası Paydos, ben DJ Hakan. Mesajlar gelirken Gülden Karaböceğin güzel şarkılarından, nostaljik şarkılarından bir tanesini çalıyoruz. Kır Çiçekleri.

0: demiştik. İzmir'de bayağı bir moda olmuş. Erkekler artık dudaklarına dolga. Yani vardı da 3-5 kişi ya da 3-500 kişi ama bunlar şimdi binlerce olmuş arkadaşlar. Ve gittikçe neredeyse kadınlara yaklaşmışlar. İzmir'deki sayılardan bahsediyorum ben. Ve size soruyorum. Akşamleyin kocanız gidiyor. Ya da daha doğrusu sabah gidiyor ekmek almaya, akşamleyin şiş dudaklarla geliyor. Kadınlara soruyorum. Tepkiniz ne olur burada derim. Evet. Burada bakayım. Kimler ne diyor? Bacı mısın deriz diyor. Bir başka dinleyicim bakayım. Bu ne diyor? Bir saniye. Evet. Hülya Frankfurt'tan döverim diyor. Al Zerbuç. Bir başka dinleyeceğim bakalım. Sesli mesaj var ama sesli mesajlar biraz riskli oluyor. İlk önce de sımızayım ama foh yani arkadaşlar. Açmayacağım çünkü açtığım zaman başım birazcık da belaya girebiliyor. Ne dediğiniz belli olmuyor. Evet burada bakayım. Gülşah. Diyor ki ay midem bulandı onları beğenen kızlar mı var? Boşarım vallahi kocamı diyor. Boşarsın da seni alan olur mu bir daha bilmiyorum orasını. Biz Gülşah'ı tanıdığımız için böyle konuşuruz arkadaşlar. Ben bir kere uzun saçlarımı kısaca kestirdim. Eşim bana ne haber tertip dedi. Tamam mı? Eşim de dudak yaptırırsa ben de eşim olarak derim ki şimdi sıra bende. Lollipop'um derim. Mutfak. Ve yatak odası hurra meydan. Halo Hakan okuyun bakayım diyor. Şimdi tabii ki arkadaşlar haber bültenlerine bağlanıyor. Sonra devam edeceğiz. Sakın ayrılmayın.
1: Metropol FM. Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Thomas Bleskin. Der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an die südafrikanische Juristin Navi Pillay. Das Nobelkomitee in Oslo würdigte ihre Verdienste um Frieden und Völkerrecht. Pillay habe entscheidend dazu beigetragen, dass Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord strafrechtlich verfolgt würden. Die frühere UN-Hochkommissarin für Menschenrechte war unter anderem als Richterin am Internationalen Strafgerichtshof und am Ruanda-Tribunal tätig. Bahn und Bund wollen in den kommenden 5 Jahren deutlich weniger große Strecken sanieren als bisher geplant. Bis 2031 sollen nur noch 13 statt 21 Korridore erneuert werden. Die übrigen folgen später.
3: Dass die Bahn so oft zu spät kommt, liegt vor allem am maroden und überlasteten Netz. Darum will der Konzern in den kommenden Jahren besonders viel befahrene Strecken grundlegend modernisieren. Dazu zählen Schienen, Weichen, Bahnhöfe, Oberleitungen und Signale. Die Sanierungen werden jetzt gestreckt, weil 4 große Baustellen pro Jahr das Netz zu stark belasten würden. Laut Bahnchefin Palla wolle man die Sanierungen effizienter umsetzen. Für Fahrgäste heißt das, die besonders störanfälligen Strecken bleiben länger im schlechten Zustand. Thomas Bremser, Nachrichtenredaktion.
2: Der Traum vom Eigenheim wird für viele Familien in Deutschland immer unerreichbarer. Die Kosten sind für die meisten schlichtweg nicht zu stemmen. Im August legten die Preise für Neubauten laut Statistischem Bundesamt erneut um 5,5% gegenüber dem Vorjahr zu.
4: Manche verzichten auf den Keller oder die Garage, um zu sparen, denn die Preise sind rasend schnell gestiegen. Und das fängt schon oben an bei den Dacharbeiten. Da gab es den größten Preissprung nach oben. Aber auch Elektroanlagen und Heizungen sind teurer geworden. Die gute Nachricht, der Bund hat den Fördertopf für Neubauten von energieeffizienten Häusern aufgestockt. Es können also noch Anträge gestellt werden, spätestens bis Jahresende. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
2: Sachsen-Anhalts Landtagspräsident Tobias Rausch hat BMW scharf kritisiert, weil der Autobauer ein Leasingangebot für seinen Dienstwagen zurückgezogen hat. Nach Angaben des AfD-Politikers geschah das wenige Stunden nach seiner Wahl zum Landtagspräsidenten. Sollte seine Parteizugehörigkeit der Grund sein, halte er das für fragwürdig. BMW erklärte lediglich, sich grundsätzlich nicht zu einzelnen Kundenbeziehungen zu äußern.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Şimdi Türkiye'de öne çıkan bazı başlıkların detaylarına bakıyorum. Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattı bugün Baba Eski'de düzenlenen törenle hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törenin ardından hattaki ilk sürüşü gerçekleştirdi. 153 kilometrelik etap Halkalı Kapıkule projesinin bir bölümünü oluşturuyor. Böylece hızlı tren ağı Çerkezköy'den Avrupa sınırındaki Kapıkule'ye kadar uzanmış oldu. Erdoğan, projenin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule yolculuğunun 4 saatten 1,5 saate düşeceğini söyledi. Hattın yıllık yolcu kapasitesinin 3 milyona ulaşması bekleniyor. Hat, Türkiye'nin Avrupa demiryolu ağıyla bağlanmasını da güçlendirecek. DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar bugün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan'ın da katıldığı görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Edinilen bilgiye göre terörsüz Türkiye süreci ve bu süreçte atılacak adımlar ele alındı. DEM Parti'nin görüşmeye ilişkin ilerleyen saatlerde yazılı açıklama yapması bekleniyor. Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme bugün açıkladığı kararda 28 yaşındaki Gülter'i annesini tasarlayarak kasten öldürmekten mahkum etti. Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi olağanüstü seçim ve teknik direktör Vincenzo Montella'nın geleceğini görüşmek üzere bugün toplandı. Toplantıda milli takım teknik direktörü Montella ile devam edilip edilmeyeceği de oylanacak. Yeni Merkez Hakem Kurulu'nun belirlenmesi de yine gündemde. Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun olağanüstü seçim isteyenleri taleplerinden vazgeçirmeye çalışacağı da gelen bilgiler arasında. Ve futbol akşamı saat 19'da Galatasaray Kasımpaşa ile oynuyor. Cumartesi günü programına baktığımızda Gençler Birliği Ahmet Sportif Faaliyetler saat 12.30'da, 15'te Alanya Spor Erzurum Spor, 15'te Samsun Spor Trabzon Spor, 18'de Çaykur Rize Spor Fenerbahçe karşılaşmaları var. Pazar gününe baktığımızda 12.30'da Konya Spor Başakşehir, 15'te Gaziantep Çorum, 18'de Beşiktaş Kocaeli Spor ve pazartesi günü 19'da Eyüp Spor Göztepe karşılaşmaları var.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Hamburg'da kuzeyin liman şehrinde bugün hava 10 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 9 ile 14 derece arasında değişecek. Yağış bekleniyor. Yarın ise güneşli, hafif bulutlu bir gün bizleri bekliyor. Sıcaklık 10 ile 14 derece arasında. Yağış bekleniyor. Hava Durumu sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM Hava Durumu'nu dinlediniz.
0: Programımızın saatlerimiz 17.06 oldu arkadaşlar. 2 saatimiz hemen geçiverdi böyle. Wie schnell das geht so. Meine Fresse. Evet hanımlar, bir sorum var. Kocanız, sevgiliniz bir dudak dolgusu veya botoksla eve döndüğü zaman sizin tepkiniz ne olurdu? İzmir'de artık neredeyse rekora koşuyormuş. Şu anda rekor İzmir'deymiş. İzmirli erkekler daha çok dudak dolgularına ve botokslara yöneliyormuş ki kadınlara neredeyse yaklaşmışlar. Düşün, sizin eşiniz böyle bir şey yapsa ve hatta vardır mı? Mutlaka vardır. Ayıp değil, biliyorsunuz. Var mı böyle bir durum söz konusu mu? Yazın bana. Bu konu hakkındaki düşünceleriniz nedir? Bir erkeğin botoks yapması ayıp mıdır? Veyahut da yani niye yapılmasın, değil mi? Peruk yaptırıyorsun, burnunu yaptırıyorsun, kulağını yaptırıyorsun. Yani değil mi? Tepkiniz ne olurdu? Kocanız çıkıyor. Ondan sonra başka bir şekilde geliyor. Dudaklarında e-bekler var. Değil mi?
7: Merhaba abi.
0: Merhaba. Oy, kim gelmiş? Kurban olduğum gelmiş.
7: Ne yapıyorsun abi?
0: İyiyim, sağ ol, seni dinliyoruz. Söyle önce, bakayım. Ama lütfen artı 18 olmasın.
7: Aynen.
0: Tamam.
7: Öncelikle kolay gelsin, hayırlı işler.
0: Sağ olasın. Eksik olma.
7: Abi bir şey söyleyeyim mi? Delikanlılığın bir rajonu var abi. Anladın mı? Bu dudaktır, botokstur, motokstur bizim anladığımız şeyler değil. Biz geçmişte bizim örf adetimizde olmayan şeyler yani bunlar, anladın mı? Onun evet. için ben hoş karşılamıyorum. Yani delikanlı adam sakal bırakır, anladın mı? Erkeğin makyajı sakaldır, sakal hani saçıdır. Bak saç ektirsin, anladın mı? Hani saç çektirmesi doğal ama bu botokstur motokstur nedir abi ya?
0: Senin var mı sağda ya solda tanıdığın?
7: Yok yani benim sağda solda tanıdığım yok da ben böyle olaylara karşı bir adamım. Vallahi karşıyım ya, ben sevmiyorum abi. Ya bir delikanlılığın bir ojanı vardır yani. Bizim önceden biz neydik ya, biz Seyit Onbaşı'nın torunlarıyız. Biz Fatih Sultan Mehmet'in torunlarıyız ya. Botoks motoks nedir abi ya?
0: Şimdi çok geriye gidecek olursan o zaman...
7: Yakışmıyor. Yani... İleriye gitsek de yakışmıyor abi. Rajon rajondur, bozulmaz yani.
0: Bu senin düşüncen. Şimdi doğru mu deme bana. Ben doğru diyemem. Haklı da haksızsın da diyemem ama yani ben burada, yani benim bir düşüncem var ama ben sizin düşüncelerinizi soruyorum. Ben kendi düşüncemi söylediğim zaman zaten yani bilmiyorum.
7: Yok abi, biz karşıyız. Hani saç sakal okey. Hani saçına sakalına baksın. Saç döküldüyse ektirsin. Amenna, normal. Ama kalkıp da bu hani oraya doldur buraya doldur, nereye kadar dolduracaksın baba?
0: Senin, gerek yok yani. Senin boyu kaç?
7: Benim 1.81 abi.
0: Kilo kaç?
7: Benim kilo 90.
0: İyiymiş o zaman, tamam. Sana dolgu falan yani, gerekmiyor.
7: İhtiyacım yok Allah'a şükür. Babacım öpüyorum.
0: Sağ olasın. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Hoşça kal. Sağ olasın. Evet arkadaşlar. Var mı sizin böyle Osmanlı'ya doğru giden hikayeler? Yani eskiden o vardı, bu vardı. Eskiden güvercinle haberleşiyorduk ama şimdi iPhone'larla. Şimdi tabii ki güne de, daha doğrusu çağımıza da uymak gerekiyor. Ama çağımıza uymak gerekiyor demekle de ille de yani dolgu molgu yaptıracağız anlamına gelmiyor. Ama böyle çok da eskilere gitmeye gerek yok. Yazın bana veya da canlı telefon bağlantısında böyle karşılıklı düşüncelerimizi birbirimize paylaşalım. Öncesinde Sefo, bilmem ki diyor sizler için.

0: Metropol FM, günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 120 euro 54 sent. Çeyrek altın ise 210 euro 95 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 22 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KAİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM günün döviz kuru ve altın fiyatlarını dinlediniz. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Metropol FM, senin radyon.
2: Nahayekli Geçişte. Evet arkadaşlar, İzmir'de artık en çok dolgu ve botoks yaptıran, dudak dolgusu yaptıran erkek, yani Türkiye'de İzmir şehriymiş arkadaşlar. Bunu böyle tespit etmişler ve hatta kadınlara neredeyse yaklaşıyorlar sayıları diye böyle bir genelleme yapmışlar. Bu tabii ki sadece İzmir'de değil, başka yerde de, Avrupa'nın birçok ülkelerinde de görebiliyoruz. Artık bu normalleşti. Sizin buradaki düşünceleriniz nedir? Düşün, erkek arkadaşın, nişanlınız veya da sevginiz, kocanız evden çıkıyor, ondan sonra geri geliyor, hop iki dudakla geliyor. Üst üste bindirilmiş iki dudakla. Bazıları abartıyorlar ya böyle, ondan bahsediyorum. Burada sizin düşünceniz ne olur? Normal midir bu, değil midir veya da buna tepkiniz ne olur diye soruyorum size. Kiminle görüşüyorum? Merhabalar.
3: Merhaba.
2: Evet, kiminle görüşüyorum? Buyurun.
3: İsmim Hatice Demir. Ben bu açıkçası bu dolguları ve botoksları yapan kişiyim. Darmstadt'tayım. Yani kendim hem KBB doktoruyum hem bu tarz dolguları yapıyorum. Yani Almanya'da durum da o kadar vahim değil açıkçası. Yani erkekler kadınlar kadar yapmıyor bu dolguları. Yalnızca şöyle bir durum var. Hani ondan önceki beyefendi dedi ya, kimseyi tanımıyorum diye bunu yapan.
2: Evet.
3: Eğer dolgu ve botoks çok iyi yapıldıysa bunu zaten göremezsiniz. Yani bunun püf noktası odur zaten. Öyle de bir durum var. Yani bu sektör ikiye ayrılıyor. Bir tarafı öyle bir yapın ki görünsün diyor. Öbür tarafı da diyor ki öyle bir yapın ki kimse fark etmesin diyor. Yani öyle de bir nokta var. İlla herkes de göremezsiniz.
2: Peki size gelen müşterinizin çoğu kadın mı erkek mi? Mutlaka kadındır da, yani erkeklerin sayılarına bir artış sezebiliyor musunuz?
3: Erkeklerde bir... Okey. Kusura bakmayın. Şu an hastane...
2: Rica ederim.
3: Var artış var. Ve her ay oluyor. Her ay artışlar geliyor. Hatta kız arkadaşıyla, eşiyle birlikte gelenler oluyor. Korkup da, daha doğrusu iğnelerden konu daha çok o oluyor yani. Erkekler bu konuda biraz daha korkak. Daha çok iğnelerden korktuğundan gelmiyor. Ve doğal görünmeyecek diye korkuyor çoğu zaman. Yani doğru kişiye giderse aslında bir erkekte illa belli olmuyor yapıldığı.
2: Peki, öyle bir gerçek evlilik var mı sizde?
3: Var. İki çocuğum da var.
2: Allah bağışlasın. Kocanız yapıyor mu, yaptırıyor mu?
3: Kocam ense botoksu yaptırıyor. Yani ben yapıyorum şahsen. Şöyle bir durum var. Kendi bilgisayar mühendisi. Malum hep bilgisayarda oturuyor. Ve ensesinden çok sıkıntı çekiyor. Baş ağrıları, işte öyle.
2: Onu da ilk defa duyuyorum. Ense botoksu.
3: Ense çok sık yapıyorum hatta. Ve çok sık yapılan şey, hiç estetikle ilgisi olmayan diş gıcırdatmasına karşı.
2: Oo.
3: Yani gıcır diyorsunuz ya, hani evet. Başınız ağrıyor, dişleriniz hatta yani kırılmaya kadar gitme ihtimali var bu durumda. Ona karşı botoks yapılıyor ve bu tıbbi bir şey. Yani bu tıpta gerçekten yapılan bir şey. Hatta migren botoksu bile var.
2: Onu biliyordum
3: yani,
2: da.
3: Yani hem ense yapıyorsunuz hem alnınıza yapıyorsunuz belli bir noktalarda. Mesela benim kız kardeşimden örnek vereyim. Her ay çekerdi. Çok kötü migren. Her yeri kapatırdı. Kapı baca kapanırdı yani. Klasik durum. Hiçbir ilaç fayda etmiyordu. Ben ona migren botoksu yapıyorum ve çok iyi geliyor. Ondan beri, yaklaşık bir seneden beri bir kere migren çekmedi.
2: Evet.
3: Bu bir gerçek yani. Bu tıbbi bir şey yani. Sadece güzellikle ilgisi yok bunun.
2: Her şeyi duydum da bu ense botoksuna takalım ben yine. Ensesi kalın olanlar evet. Peki... Onlar da işliyor mu onlarda?
3: Şimdi hangi durumda olduğuna bak. Şimdi çok spor yapar.
2: Şimdi çok zengin olunca ensesi daha kalın oluyor diyorsunuz.
3: Ha, çok zenginlikten diyorsunuz. Ya tabii şöyle, botoks yaptırdıkça o zenginlik azalır dermişim değil tabii ki.
2: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
3: Çok teşekkür ederim. Ben de çok sevinirim konuştuğumuza. Görüşürüz, iyi yayınlar.
2: Hoşçakalın efendim, teşekkürler. Evet arkadaşlar, biz de tam bir bilirkişi arayacaktık. Daha doğrusu ben söyleyecektim. Bu işlerle ilgilenen herhangi bir cerrah var mı veyahut da doktor var mı diyecektim. Beni arayın demeye kalmadan hanımefendi bizleri aradı. Teşekkür ediyoruz. Kısa bir aramız olacak, sonra devam edeceğiz. Gelen öyle mesajlar var ki böyle hepiniz olacaksınız.
4: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
5: Fiyat lideri Lidl'de tasarruf. Lohnt sich. Melbourne haltbare Milch. 12 adet 1 litre. Fiyat lideri Lidl'de 12'si 10 fiyatına. Sadece 10,90 €. Ya da patlıcanın kilosu Almanya'nın en uygun fiyatına. Sadece 1,85 €. Lidl Lohnt sich.
6: İnşaatınız için kaliteli ve güvenilir malzeme mi arıyorsunuz? O zaman adresiniz GAP Bauştofandel. Sıva, betonarme ve cephe sistemlerinde aradığınız profesyonel çözümler uygun fiyatlarla GAP Bauştofandel'de. Kaliteli malzeme, güçlü yapılar. GAP Bauştofandel GmbH.
7: Hafenbetik 9, Harburg, Hamburg.
8: Aracınız yenilenmeyi mi bekliyor? BB Lak aracınıza değer kazandırıyor. Profesyonel araç boyama, bakım, gutahter, araç restorasyonu, hasar onarımı ve özel boya uygulamaları. BB Lak, kalite, tecrübe ve kusursuz işçilik. Rugenbark 70-72 Norderstedt.
9: Tonton sosis mangalda. Neşe tam da bu anda. Tükenmeden al, yazın tadını çıkar. Ege Türk Tonton Sosis, tüm marketlerde.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.
2: Metropol FM'desiniz. Paydos programında. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla 24 saat boyunca sizlerle birlikteyiz. Nerede olursanız onu hiç fark etmez. Yeter ki siz isteyin. Her zaman yanı başınızdayız.

0: ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel.
1: Bugün paydolsa erkeklerin güzellik dünyasına daldık. Hanımlar, sizlere soruyorum. Bir sorum olacak. Kocanız, sevgiliniz, nişanlınız evden sabah çıkıp da akşam geldiğinde botoks yaptırmış veya da dolgu yaptırmış ise tepkiniz ne olurdu? Yazın bana. Veya da düşüncelerinizi söyleyin. Veya da erkeklerin botoks veya dolgu yaptırması sizin için ne ifade ediyor? Doğru mudur, değil midir? Ercan Kılıç diyor ki, selam Hakan, artık her şey zıvanadan çıktı. Ne öyle botoks motoks, erkeklerde botoks görünce Harald Glöckler aklıma geliyor diyor. O zaten o uçmuş, o uzaylı adam. Yani o iyi bir örnek değil, yani örnek verecek olacak olursan. Bir başka dinleyicim. Bakayım o ne diyor. Sesli mesaj.
2: Ganz mal Freunde.
3: Oh, wo sind wir denn da? Wo sind wir hier? So, jetzt, hier.
4: O ne be Hakan, öyle erkek mi olur be? Yok botoks yap, yatay yanak şişir. Ola bu nedir ya?
1: Böyle tepkiler de görebiliyoruz ve başka bir dinleyicimiz de diyor ki... Bakayım, asatiyiz ya da basatiyiz. Okey.
4: Bu kadın resmin...
1: Tamam, geçtik, bitirdik seni ve diğer dinleyicim geliyor.
5: Merhaba Hakan Bey. Eskiden... Bu tüklerde böyle bir şey yok idi. Eski tüklerde böyle bir şey yok. Kaşını aldırmak, sonra çok şeyler erkeklere yaraşmayan işler eskiden tüklerde yoktu. Mesela ben böyle gördüm. Biz Azeriler bu tüklerin eski tükler ya. Bizde öyle bir şey görseler mesela öyle insanlarla hiç el verip görüşmezler. Salamlaşmazlar. Eskiden bu tüklerde yoktu yani diyelim. Nereden bu size geçti bas bu?
1: Bu nereden size geçti böyle diye soruyor.

0: Öz Yörem.
1: Özünde mutluluk var.
2: Metropol FM Aktüel Hamburg.
3: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Hamburg'da cumartesi günü yarın otoyol kapanışı ve prüf gösterisi nedeniyle yoğun trafik bekleniyor. Gösteri saat 14'te Jungfernstieg'de başlayacak. Prüf aşırı sağ şüphesiyle izlenen partilerin Anayasa Mahkemesi'nce incelenmesini istiyor. A1'in Norderelbe kavşağı ile Hamburg Ost arasındaki bölümü bu akşam tamamen kapanıyor. Yol pazartesi sabah saat 5'te yeniden açılacak. Trafik Elb Tüneli üzerinden yönlendirilecek. ADAC Hamburg çevresinde ciddi trafik yoğunluğu öngörüyor. Hamburg Maliye İdaresi okul yatırımlarını finanse edebilmek için 2030'a kadar büyük okul arazilerinin bir bölümünü satmayı planlıyor. Toplam gelirin 194 milyon euroya ulaşması bekleniyor. Satışların gerçekleşebilmesi için Bürgerschaft'ın onayı da gerekiyor. Federal Meclis Hamburg-Hannover yeni demiryolu hattını onayladı. Karar 132 red oyuna karşı 414 oyla kabul edildi. Karar mevcut hattın iyileştirilmesi için 250 milyon euroluk paketi de kapsıyor. Mevcut hattaki çalışmalar 2034'te, yeni hattın yapımı ise 2050'de tamamlanabilecek. Federal Meclis bugün Startschancen ve kalite geliştirme yasasını ilk kez görüşüyor. Tasarı, bütün 4 yaş çocuklarına dil ve gelişim testi yapılmasını, ihtiyaç belirlenen çocuklara haftada 30 dakika ek ders verilmesini öngörüyor. Federal hükümet 2034'e kadar 9 milyar eurodan fazla bütçe ayıracak. Eyaletler finansmanı yetersiz buluyor. Tasarı yasalaşırsa aynı zamanda Bundesrat'tan da geçmesi gerekiyor. Almanya'da Temmuz ayında şirket iflasları 2013'ten bu yana en yüksek aylık seviyeye ulaştı. Federal İstatistik Dairesi toplam 2373 şirket iflasının resmen kayda geçtiğini açıkladı. İflas sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %8 arttı. Almanya'da kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları geçen yıl en yaygın ölüm nedeni olarak belirlendi. Federal İstatistik Dairesi'ne göre bu hastalıklar nedeniyle 334 bin kişi hayatını kaybetti. Aynı dönem Almanya'da 1 milyon kişi hayatını kaybetti. Bu bir önceki yıla göre fazla değişmedi. Tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
4: Teşekkür ediyoruz ve devam ediyoruz arkadaşlar. Erkeklerin botoks veya da dolgu kullanmaları nasıl karşılıyorsunuz? Şimdi moda haline geldi. Biliyorsunuz İzmir'de de rekor seviyedeymiş. Erkekler neredeyse kadınların sayılarına yaklaşıyorlarmış botoks ve dolgudan dolayı. Ve dudak botoksu da bir hayli fazlalaşmaya başlamış. Bu gibi durumda sizin tepkiniz ne olurdu? Veyahut da tanınız erkek veyahut da siz de olabilirsiniz, bu da tabii ki var mı? Neden yaptırıyorsunuz? Eşiniz buna onay veriyor mu veyahut da vermiyor mu? Varsa mesajlarınızı bana gönderebilirsiniz dedim.
5: Merhaba Hakan abi, kolay gelsin. Ben Berlin'den taksici Hasan. Abi o işi yaptıran erkekler ya kız arkadaşları istediği için yaptırıyordur ya da hanımlar istediği için yaptırıyordur.
4: Wow. Bu da başka bir görüş açısı. Var mı sizin de böyle bir sağınızda solunuzda? Ya da ben kocama yaptırıyorum diyen hatunlarımız, dinleyicilerimiz var mı? Yazın bana. Veyahut da telefon bağlantısı da yapabiliriz. Burada kurabiliriz. Burada Tugi diyor ki Berlin'den selamlar. Bence doğaya aykırı diyor. Madem botoks yaptırıyor o zaman yemek de yapsın, temizlik de yapsın. Ağdasını da ihmal etmesin, tam olsun bari. Şimdi burada ağdasını da yaptırsın diyorsun ama şimdi bu zamanda ağda yaptırmak da artık ayıp değil. En basiti Cristiano Ronaldo arkadaşlar, öyle değil mi? Yani ağda yaptıran birçok erkek var. Dediğim gibi bazı şeyleri siz belki absürt görebilirsiniz ama yani o kadar da değil. Bir dinleyeceğim, erkek adam botoks küpe mi takar? Erkeğin bir ağırlığı var diyor. Nasıl yapıyorsun hard ne? Yani belki onları anlayabilirim ama bu küpe olayına ben takılıyorum arkadaşlar. Yani şimdi

Osmanlı'da biliyorsunuz Yavuz Sultan Selim'in yani küpe taktığı biliniyor. Hatta Allah'ın kulu olduğunu hatırlamak için taktığı da kendisi söylüyor. Kendisi söylüyor, Allah'ın karşısında herkesin kul olduğunu ve padişah olsa bile kibirlenmemesi gerektiğini hatırlamak için ben küpe takıyorum demiş. O zaman o dönemler biliyorsunuz bazı kölelerin küpe taktığı da biliniyor. Bu yüzden Yavuz Sultan Selim de ben de koskoca bir imparatorluğun hükümdarı olabilirim ama Allah'ın kuluyum diyerekten bunu hatırlamak için bu küpeyi takıyorum diyor. Evet. Şimdi burada tabii ki önemli olan kulağında ne taşıdığın değil, iki kulağın arasındaki aklı nasıl kullandığındır. Bu da benim düşüncem. Bengü ve Ümit Sayın'la ilerliyoruz şimdi. Ya sen gidip de diyor. 17.45 yaptık saatlerimizi.

0: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Tonton sosis mangalda. Neşe tam da bu anda. Tükenmeden al, yazın tadını çıkar. Ege Türk Tonton Sosis. Tüm marketlerde.
2: Ege Türk.
3: Altın alıp tasarruf etmek mi istiyorsun? Exchange AG'de tüm altın takılarda şimdi %25 indirim. Hemen uğra ya da online yuveliye-exchange.de.
4: Dimes. Yeni görünümü aşırı cool. Lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Dimes. Türkiye'nin lider meyve suyu markası.
3: Exchange AG. Hamburg'da 3 noktada. Yanında birebir hizmet. www.exchange-ag.de.
5: Aha, mein Burger ist da.
6: Hä? Ich dachte, du magst keinen Burger.
5: Das ist nicht nur einfach ein Burger. Das ist der neue Sushi-Burger von Sushiyana.
6: Boah, der sieht aber echt lecker aus.
5: Ich weiß. Deshalb habe ich dir auch eins bestellt.
7: Probier unsere verschiedenen Yana-Burger. Jetzt mit 30% Rabatt. Sushi-Yana.de.
8: Hamburg'da güvenin, zarafetin ve ustalığın adresi İzer Kuyumculuk. Altın, pırlanta ve özel tasarım takılarda kaliteyi sizlerle buluşturuyoruz. Tamirden özel üretime, kişiye özel tasarımlardan yenilemeye kadar tüm işlemleri kendi atölyemizde ustalıkla gerçekleştiriyoruz. İzer Kuyumculuk, Bilstedt Center'da 2. şubemizde de hizmetinizdeyiz.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Özünde mutluluk var.
4: Merhaba, kolay gelsin. Şimdi şöyle, benim eşim botoks yaptırıyor ama çok da göz önünde olduğu için kendisi ve genetik olarak da kırışıkları çok olduğu için yaptırıyor ve ben bunda bir sakınca görmüyorum. Yani çok abes durmadığı sürece ve çok abartmadığı sürece bence bir problem yok diye düşünüyorum. Bakımlı olması da güzel bir şey. Ve küçük dokunuşlar yapılıyor yüzünde. Tabii ki de şimdi dudağına şirip gelirse o ayrı bir konu. Orada stop. Öyle bir şey zaten mümkün değil de. Ama erkeklerin de bence botoks konusunda birazcık daha esnek olabilir diye düşünüyorum. Sonuçta o da bir bakım türü ama abartılmayacak bir şekilde ve belli olmayacak bir şekilde olmalı. O yüzden güzel doktorlarımız da var, sağ olsunlar, iyi dokunuşlar yapıyorlar. Ben kendim yaptırmıyorum çünkü genetiğim iyi diye düşünüyorum. O yüzden herkes istediği gibi yaptırsın ve bence birazcık eş olarak da geniş ve açık olmamız lazım o konuda yani. Biraz daha böyle bir tolerans olması lazım diye düşünüyorum. Her şey dozunda güzel.
5: Evet, erkeklerin bu botoks ve dolgu hikayesine sizlerin düşünceleriniz, tepkileriniz neler olur derim. Kimimiz karşı çıkıyor, kimimiz istafyon atıyor. Biraz önce de bu hanımefendinin bize göndermiş olduğu sesli mesaj gibi sakın diyor bunu yayınlamayın. Şimdi ama şimdi mesajı şimdi gönder. Geç kaldın. Eşim vallahi konuştuğumu duysa ha ha ha sorun diyor. O nasıl bir sorunsa gülerek sorun. Ha ha ha sorun. Evet arkadaşlar, bu konuyu burada noktalıyoruz. Şimdi önümüzdeki saat içerisinde çok farklı konularımız da olacak ama öncesinde şimdi Semih Cenk ve Rast. Canın sağ olsun diyecek nerede? Tabii ki Paydos programında. Keyfiniz bol olsun. Mikrofona ben DJ Hakan.

son dakika haberi arkadaşlar. Türk milli takımımızın teknik direktörü Montella'ya arrivederci denilmiş ve yollar ayrılmış. Biliyorsunuz milli takım üst üste 4 maç kaybedince faturayı hocaya kestiler. Sadece burada. Bir de Dünya Kupası'nı saymıyorum bile zaten. Şimdi bizim futbolda teknik direktör olmak zor bir iş ya. Adam daha bavulunu boşaltmadan geri topluyor. Şimdi Arda Turan'ın adı geçiyor tabii ki. Kendisi hem Ukrayna takımında bir, daha doğrusu Ukrayna ülkesinde bir, Ukrayna'da daha doğrusu bir takım teknik direktörlüğünü yapıyor. Aynı zamanda milli takımı da yapsınlar diyor. Şu anda en üst sırada Arda Turan var. Bir de Burak Yılmaz var. Eski Galatasaraylı, Trabzonsporlu, Fenerbahçeli, Beşiktaş, her yerde oynadı bu adam. Burak Yılmaz da şu anda şimdi düşünüyorlar acaba hangisi olabilir diye. Sizin düşünceniz ne olur? Düşünüyor musunuz? Arda Turan mı, Burak Yılmaz mı? Yazın bana. Artık...

istemem. Kimi koyduysan yerime, sus etme bana

değilim, antipatik dersin. Söyleyecek çok şeyin olur da kursağında kalır. Sen de sözün bittiği yerde bir eyvallah dersin. Bir sigara yakarsın, biraz hayal edersin. Önce bir isyan eder, sonra da şükredersin. Bir gün o çok güvendiğin terazide şaşar. Şeytan kulağına fısıldar.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Pleskin. Der Autoführerschein könnte künftig mehrere hundert Euro weniger kosten. Nach Angaben von Verkehrsminister Steffen Bilger sind durch die geplante Reform im besten Fall sogar Einsparungen von bis zu 1.000 Euro möglich.
2: Bis zu 1.000 Euro weniger, das wäre eine große Entlastung, denn ein Führerschein kostet im Schnitt rund 3.400 Euro. Die Reform soll vor allem durch digitalen Theorieunterricht und weniger Bürokratie Geld sparen. Geplant sind außerdem Änderungen bei Prüfungen und Pflichtfahrten. Fahrlehrerverbände warnen jedoch, weniger Unterricht und Übung könnten die Sicherheit gefährden. Sie wollen, dass ein Teil der Theorie weiter im Klassenzimmer stattfindet. Noch ist die Reform nicht beschlossen, Bundestag und Bundesrat müssen zustimmen. Starten könnte sie Anfang nächsten Jahres. Thomas Bremser, Nachrichtenredaktion.
1: In Deutschland verlassen wieder mehr Jugendliche die Schule ohne mindestens einen Hauptschulabschluss. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts lag ihr Anteil im Schuljahr 2024/25 bei 8,4%, so hoch wie seit 20 Jahren nicht mehr. Insgesamt waren rund 65.000 Jugendliche betroffen. Das Bundesbildungsministerium zeigte sich besorgt und verwies unter anderem auf zusätzliche Förderung an Schulen sowie geplante Sprachtests in Kitas. Der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an die südafrikanische Juristin Navi Pillay. Das Nobelkomitee in Oslo würdigte ihre Verdienste um Frieden und Völkerrecht.
3: Navi Pillay ist bei uns vielleicht weniger bekannt, aber unter Juristen gilt sie als großes Vorbild. Sie wurde während der Apartheid in Südafrika geboren und war die erste schwarze Richterin am obersten Gerichtshof. Später war sie dann Richterin am UN-Tribunal für Ruanda, am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag und UN-Hochkommissarin für Menschenrechte. Der Leiter des Nobelkomitees sagte, sie hat maßgeblich dazu beigetragen, dass Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord strafrechtlich verfolgt werden. Sigrid Hams, Oslo.
1: Die Firma Wurzeler Nahrungsmittel ruft weiße Bohnen zurück, weil bei Kontrollen vereinzelt Schimmelspuren festgestellt wurden. Betroffen sind Packungen mit 500 Gramm und 10 Kilo. Verkauft wurden die Bohnen unter anderem bei Edeka, Globus, Kaufland und Rewe in mehreren Bundesländern. Kunden können die Ware bis zum 15. Oktober auch ohne Kassenbon zurückgeben und bekommen ihr Geld erstattet.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Şimdi Türkiye'de öne çıkan bazı başlıkların detaylarına bakıyorum. Futbolda deprem oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkan vekili Mecnun Ot Yakmaz dahil 5 yönetici görevlerinden istifa etti. Ot Yakmaz, Riva'da bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında olağanüstü genel kurul taleplerinin kabul edilmediğini açıkladı. İstifa eden diğer isimlerin Bilal Arslan, Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç ve Murat Şahin olduğu bildirildi. Ot Yakmaz, teklifin reddedilmesinin ardından yönetimde devam etmenin anlamı kalmadığını düşündüklerini söyledi. Seçimin daha önce belirlenen takvimde yapılacağı ve kararın üyeler tarafından onaylandığı öne sürüldü. Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattı bugün Baba Eski'de düzenlenen törenle hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törenin ardından hattaki ilk sürüşü gerçekleştirdi. 153 kilometrelik etap halkalı Kapıkule projesinin bir bölümünü oluşturuyor. Böylece hızlı tren ağı Çerkezköy'den Avrupa sınırındaki Kapıkule'ye kadar uzanmış oldu. Erdoğan projenin tamamlanmasıyla halkalı Kapıkule yolculuğunun 4 saatten 1,5 saate düşeceğini söyledi. Hattın yıllık yolcu kapasitesinin 3 milyona ulaşması bekleniyor. Hat Türkiye'nin Avrupa demiryolu ağıyla bağlanmasını da güçlendirecek. DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar bugün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan'ın da katıldığı görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Edinilen bilgiye göre terörsüz Türkiye süreci ve bu süreçte atılacak adımlar ele alındı. DEM Parti'nin görüşmeye ilişkin ilerleyen saatlerde yazılı açıklama yapması bekleniyor. Ve futbol akşamı saat 19'da Galatasaray Kasımpaşa ile oynuyor. Cumartesi günü programına baktığımızda Gençler Birliği Ahmet Sportif Faaliyetler saat 12.30'da, 15'te Alanya Spor Erzurum Spor, 15'te Samsun Spor Trabzon Spor, 18'de Çaykur Rizespor Fenerbahçe karşılaşmaları var. Pazar gününe baktığımızda 12.30'da Konya Spor Başakşehir, 15'te Gaziantep Çorum, 18'de Beşiktaş Kocaeli Spor ve pazartesi günü 19'da Eyüp Spor Göztepe karşılaşmaları var.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
5: Hamburg'da kuzeyin liman şehrinde bugün hava 10 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 9 ile 14 derece arasında değişecek. Yarın güneşli, hafif bulutlu bir gün bizleri bekliyor. Sıcaklık 10 ile 14 derece arasında, yağış bekleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.
6: Metropol FM'desiniz. Faydos programının son saati içerisindeyiz arkadaşlar. Radyolarını yeni açanlar, bu ne be? Hakan da nereden geldi? Sanki ilk defa duyuyorsunuz. Pazar günleri yapıyorum, cumartesi günleri yapıyorum. Sabah Serdar'la, Serdar'sız Esra'nın yerine. Biz ne iş olsa yaparız abi. Kesimindenim ben arkadaşlar. Evet, ne demiştik biraz önce? Montella, Türkiye milli takımının teknik direktörüne arrivederci denildi, gönderildi. Şimdi başka bir teknik direktör aranmakta. Sizin tercihiniz ne olur dedim. Köln'den Şenol diyor ki, ben demiştim ki Shakhtar Donetsk'ten ya Arda Turan olacak dedim veya da Burak Yılmaz ismi de geçiyor dedim. Köln'den Şenol bence hiçbiri diyor. Hele Burak Yılmaz hiç olmasın diyor. Nuri Şahin olabilir diyor. Bak, sahne kurdu gider. Ne sıkıntı olsa. Bir diğer dinleyicimiz diyor ki Meyit. Selçuk İnan daha iyi bence çünkü götürüyor şu anda, bırakıp gelmez diyor. Arda Turan için merhabalar, Burak olsun diyor. Arda çalışıyor zaten Burak Hoca. Hem Fatih Terim'in hem de Şenol Güneş'in tedrisatından geçmiş diyor. Evet, Osmanlıca. Teknik direktörü sensin, seni alalım, sen daha yönetirsin bu takımı diyor. Mutlaka canım, mutlaka. Evet, ve devam ediyoruz arkadaşlar. Bence Tarkan olsun ya.

0: Metropol FM, günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 120 euro 54 sent. Çeyrek altın ise 210 euro 95 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 22 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM günün döviz kuru ve altın fiyatlarını dinlediniz. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Metropol FM, senin radyon.
2: Hakan, hayırlı akşamların olsun. Benim iki tane kız uzakta demiştim. Küçük kız için isteğimi yerine getirdiniz. Çok çok teşekkür ederim. Büyük kızımın bugün yaş günü. Şimdi ona sürpriz yapıp öbürüne yapmayınca üzülmesin. Bir sürpriz istiyorum.
3: Yapalım. Wuppertal'da yaşıyorlar. Ben Koblenz diyor. Leyla Kaplan diyor. Ebru Akdemir. Evet. Nasıl bir sürpriz yapalım? Nasıl bir şey olabilir?
2: Anlarınız olsun.
3: Evet. Bakayım. Şurada. Jetzt weiß ich. Bir saniye. Hemen yapalım. Hemen yapalım ablacığım. Hemen. Vallahi bunu hayatı boyunca, ömrü boyunca bir daha unutmazlar. Bundan da güzel sürpriz olmaz herhalde. Tekrardan alles Gute, her şey gönlünce olsun. Şimdi Tantaşı'yla devam ediyoruz. En son şarkısı. Gidişi atıyor. Paydos programındasınız arkadaşlar. Mikrofona ben Nici Hakan. Keyfiniz bol olsun.
4: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Fiyat lideri Lidl'de tasarruf. Lohnt sich. Milbona haltbare Milch. 12 adet 1 litre. Fiyat lideri Lidl'de 12'si 10 fiyatına. Sadece 10,90 €. Ya da patlıcanın kilosu Almanya'nın en uygun fiyatına. Sadece 1,85 €. Lidl Lohnt sich.
2: Tonton sosis mangalda. Neşe tam da bu anda. Tükenmeden al, yazın tadını çıkar. Ege Türk Tonton Sosis, tüm marketlerde.
3: Ege Türk.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.

ve bu arada yılda 70 bin litreden fazla içecek dolduran şirketlere şeker vergisi getirilmesi planlanıyor arkadaşlar. Ayrıntılara biraz sonra. Radyonuzdan ayrılmayın.

özenmişim. Adım eşkalim bilinmekte. Üstelik göğsümde, yani tam şuramda, kirli sakalıyla.

kocamı unutmuşum hala da. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış doğarken. Uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok.

İhanetin adı yok, ihanetin adı yok. Neylersin ki çember daralmakta. Şimdilik hoşça kal yalan çiçeğim.

Adamın biri vurulmuş sokakta, cebinde adresim bulunmuş. Başım belada, tabancanı unutmuşum helada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden...

0: çalışıyorum. Nereye gitsem çaresi yok. Nereye gitsem çaresi yok. Nereye gitsem çaresi yok. Yanmışım. Başım belada.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM.
2: Haydi programdasınız, mikrofona ben Nici Hakan arkadaşlar. Ve şimdi düşünün arkadaşlar. Markete girdin. Canım böyle buz gibi bir kola çekti. Aldın, kasaya geldin. Bir baktın. Fiyat eskisinden daha pahalı. Ya inanılmaz mı? Niye? Çünkü hükümet diyor ki bu içeceklerde çok şeker var. Biz bunlara ekstra vergi getirelim. Millet daha az şeker tüketsin diyor. Komik değil mi? Bulmuşlar hemen çareyle. Ama herkese değil ha. Böyle küçük içecek üreticileri muaf tutmayı planlıyorlar tabii ki. Coca-Cola olsun, Pepsi olsun. Bunun gibi büyük firmalara vergi gelecek. Onlar da bu masrafı tabii ki haliyle ne yapacaklar? Fiyatlara yansıtacaklar. Olan o zaman yine bizlere olacak tabii ki arkadaşlar. Genel bir ses. Şimdi benim anlamadığım olay şu. Eskiden kolayı içince biliyorsunuz şekerimiz yükseliyordu. Şimdi de fiyatı görünce tansiyonumuz yükselecek. Yani sağlığımız, yani her ne olursa olsa yine olan bizim sağlığımız olacak.

İster nefis gouda, ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel.

0: Metropol FM Aktüel Hamburg.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Hamburg'da cumartesi günü yarın otoyol kapanışı ve prüf gösterisi nedeniyle yoğun trafik bekleniyor. Gösteri saat 14'te Jungfernstieg'de başlayacak. Prüf aşırı sağ şüphesiyle izlenen partilerin Anayasa Mahkemesi'nce incelenmesini istiyor. A1'in Norderelbe kavşağı ile Hamburg Ost arasındaki bölümü bu akşam tamamen kapanıyor. Yol pazartesi sabah saat 5'te yeniden açılacak. Trafik Elbe tüneli üzerinden yönlendirilecek. ADAC Hamburg çevresinde ciddi trafik yoğunluğu öngörüyor. Hamburg Maliye İdaresi okul yatırımlarını finanse edebilmek için 2030'a kadar büyük okul arazilerinin bir bölümünü satmayı planlıyor. Toplam gelirin 194 milyon euroya ulaşması bekleniyor. Satışların gerçekleşebilmesi için Bürgerschaft'ın onayı da gerekiyor. Federal Meclis Hamburg-Hannover yeni demiryolu hattını onayladı. Karar 132 red oyuna karşı 414 oyla kabul edildi. Karar mevcut hattın iyileştirilmesi için 250 milyon euroluk paketi de kapsıyor. Mevcut hattaki çalışmalar 2034'te, yeni hattın yapımı ise 2050'de tamamlanabilecek. Federal Meclis bugün Startschancen ve kalite geliştirme yasasını ilk kez görüşüyor. Tasarı, bütün 4 yaş çocuklarına dil ve gelişim testi yapılmasını, ihtiyaç belirlenen çocuklara haftada 30 dakika ek ders verilmesini öngörüyor. Federal hükümet 2034'e kadar 9 milyar eurodan fazla bütçe ayıracak. Eyaletler finansmanı yetersiz buluyor. Tasarı yasalaşırsa aynı zamanda Bundesrat'tan da geçmesi gerekiyor. Almanya'da Temmuz ayında şirket iflasları 2013'ten bu yana en yüksek aylık seviyeye ulaştı. Federal İstatistik Dairesi toplam 2373 şirket iflasının resmen kayda geçtiğini açıkladı. İflas sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %8 arttı. Almanya'da kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları geçen yıl en yaygın ölüm nedeni olarak belirlendi. Federal İstatistik Dairesi'ne göre bu hastalıklar nedeniyle 334 bin kişi hayatını kaybetti. Aynı dönem Almanya'da 1 milyon kişi hayatını kaybetti. Bu bir önceki yıla göre fazla değişmedi. Tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem. Özünde mutluluk
2: var. Das ist der Soundtrack Neue Generation. Nicht nur ein Land, nicht nur eine Sprache, nicht nur ein Style. This is Radio 901. Absolut Mixed.

0: Ein neuer Stream von Metropol FM. Radio 001. One Beat, One World. Jetzt im App Store und Play Store.
1: Wir sind wieder da. Seid ihr noch da? Euch geil ist der Fall. Geht's mit dem sicher mal ein Programm? Ja, ich höre es so neu, ja, ama. Tabii ki. Sadece benim için değil, ya. Sizler için devam. Devam ki. Evet ve şimdi arkadaşlar 90'lı yıllardan bugüne eskimeyen her dinlediğimizde kalbimizin bir köşesinde dokunan bir şarkı ile ilerlemek istiyorum. Şimdi bu şarkı sevdiğine kavuşanlara gelsin. Böyle ne bileyim kavuşamayıp sevgisini hala kalbinde taşıyanlara gelsin. Yan yana olup da birbirinin kıymetini bilenlere. Çok güzel değil mi? Ve birbirinden kilometrelerce uzakta olmasına rağmen aynı gökyüzüne bakıp birbirini özleyenlere gelsin bu şarkı. Sabi yaba bir daşın yasakını. Çünkü biliyorsunuz bazı aşklar biter ama bazı şarkılar o aşkı yıllarca yaşatır arkadaşlar. Öyle bir şarkıyla ilerlemek istiyorum. Şimdi sözü Yıldız Tilbe'ye bırakıyoruz. Belki de bu şarkıda herkes kendi hikayesinden bir parça bulacaktır. Mutlaka bulacaktır. Haydi gözünüz değil ama gönlünüzü kapatın dış dünyaya. Birkaç dakikalığını sadece sevdiğiniz

0: Haydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Tonton sosis mangalda. Neşe tam da bu anda. Tükenmeden al, yazın tadını çıkar. Ege Türk Tonton Sosis. Tüm marketlerde.
2: Ege Türk.
3: Dimes. Yeni görünümü aşırı cool. Lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Dimes. Türkiye'nin lider meyve suyu markası.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Yolunu yine açanlar, ne o ya, disko mu falan filan. Hafta sonu arkadaşlar, cuma geldi ve hafta sonunda da böyle yaklaşık son, yani daha doğrusu benim son 8 dakikam kaldı, ondan sonra ver elini ev. Nasıl, keyifler iyi mi? Şimdi tabii ki bir Nilüfer klasiğinden sonra Nüke Duru'yla devam edeceğiz. Ben sana vurgunum diyor bir retro jark ile. İlerliyoruz, 18.51 oldu saatlerimiz. Keyfiniz bol olsun. Mikrofona ben, Alemin en kaldığı Hakan.

0: sonuna. Bugün de paydosun köpeğini beraber indiriyoruz böyle arkadaşlar. Ama vallahi güldük, eğlendik, dertleştik, bazen saçmaladık ama çok güzel bir cuma geçirdik. İyi ki varınız, iyi ki bu frekansa buluştuk. Mesaj gönderen, arayan, sadece dinleyip bizi gönülden eşlik eden herkese de kocaman teşekkür ediyorum. Şimdi hafta sonu kapıda biliyorsunuz. Sevdiklerinize sarılın, çocuklarınızla vakit ayırın, annenizin babanızın sesini duyun, eşinizle, sevgilinizle, dostlarınızla güzel anılar biriktirin. Biliyorsunuz hayat zaten yeterince yoruyor bizi, bari haftasının birbirimizin yüzünü güldürelim böyle. Ben şimdi müsaadenizi isteyeceğim ama öyle fazla sevinmeyin. Pazartesi saat 13 ile 15 arasında rengarenkte yine karşınızdayım. Şaşırırsın işte böyle. Yani benden kurtuluşunuz yok. Sadece iki gün arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Birbirinizin kıymetini bilin. Cebinizdeki para az olabilir ama gönlünüzde sevgi hiç eksik olmasın. Tasavvuk ama bir de gur gizak ona. Ben DJ Hakan. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz. Hepiniz huzur dolu, kahkaha dolu, sevgi dolu bir hafta sonu diliyorum. Bir türlü gidemedim şu an. Şöyle bir git de kurtulalım senden. Kalbiniz güzel kalsın, kulağınız Metropol FM'de kalsın. Haydi eyvallah. Pazartesi görüşürüz ve 24 saat boyunca nerede olursanız olun sizlerle birlikteyiz. Hiç fark etmez. Sizler nerede olursanız olun 24 saat boyunca sizlerleyiz.
1: Eğer istiyorsa kalp sonunu kendi seçer.

0: abla, Mehmet abla bilmem ne.
1: Hafta sonu geliyor.
2: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosisleri, kendi üretimi, değişmeyen lezzeti. Her öğünde kalite, her lokmada güven. Biz Eda ile sofradayız. Ya siz?

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: boyunca en güzel şarkılar Metropol FM'de.
1: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM.

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.

0: What?
1: En iyi hip hop ve pop şarkılar Metropol FM Oksijen programında.
2: Ben buradan ayrılmam, şaşmadan pusulam. Geceler farksızdır, kancık bir pusuda.
3: Bölüm gelir o.

0: seninle sevgilin. Ben de ki bu perde mor. Ben diyorum ki ulan mos mor perde.
1: Artık içine bak bence sana siyah artık mos mor perde. Bu çocuk...

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Montella ile yollar ayrılıyor diye haberler var. Montella'yı göndermek istiyormuş da yetkililer. Montella tazminat da tazminat, tazminat da tazminat diyormuş abi. Öyle bir durum var. Adam koskoca milli takımı batırdı. Gitmek için üstüne bir de para istiyor. Montella rakiplere yaptı bizi Nutella. Ama adama öyle bir kontrat yapmışlar ki kovsan kovulmuyor, bıraksan oynatamıyor.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosisleri, kendi üretimi, değişmeyen lezzeti. Her öğünde kalite, her lokmada güven. Biz Eda ile sofradayız. Ya siz?

0: Cuma ve Cumartesi saat 19 ve 3 arası Metropol FM'de.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM.

0: hafta sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosisleri, kendi üretimi, değişmeyen lezzeti. Her öğünde kalite, her lokmada güven. Biz Eda ile sofradayız. Ya siz?
2: Ey şariler fıstık, mıknatıs gibi onu yapıştır.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosisleri, kendi üretimi, değişmeyen lezzeti. Her öğünde kalite, her lokmada güven. Biz Eda ile sofradayız. Ya siz?

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın.

0: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM.

0: Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: dert tasa sığmıyor.
1: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
2: En güzel şarkılar Metropol FM Arabesk.

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM Arabesk. Yakışır.

yarısı maç. Yarışın ortasında atıyorum kulaç. Işıkları kapat ve gözlerini aç. Ve sabaha kadar devam ediyor maç. Bak onun işi bu, tam ortaya smaç. Yarışın ortasında atıyorum kulaç. İş güç laf, laf, laf, laf. İş güç laf, laf, laf, laf.

gördük bu nereden bilir ki. Para mutluluk getirmez diyenlere söylüyorum. Öyle bir getirir ki. Ne dedin kesin dinlememişimdir. Bu işleri hiç becerememişimdir. Eğer bir şeye sahip olamadıysam yeterince istememişim. Dedi konum atıyorum gel. Hako harbi seviyorum seni ben. Diyor o zaman bu gece sene 5'e gideriz. Dedim ona makine değilim ama deneriz. Dedi konum atıyorum gel. Hako harbi seviyorum seni ben. Diyor o zaman bu gece sene 5'e gideriz. Dedim ona makine değilim ama deneriz. Işıkları kapat.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

0: What?
1: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi. Oh.